0: Hoş geldiniz kanunçlar. Dostlar, devamlı turda kanunçlar. Ne ki, uçurularına bir dikkat kıpa kaydı
1: ama. Dostlarımızın çöntiyene. Hoş geldiniz. Yaktırıp anlayımız. Merhaba, anlayamadım ben de uçurlar.

0: Az tarafta men aldı deme qayta anlaylı ma uçur ne dostum şu ekan. Beycan yol taraf qarap manga yolnuşta. Jüjü sen suyda o. Beycan yol taraf qarap manga yolnuşta. Görük. Tonlu az qağa yerde şu yerde şu tört maşın sokul getke akşarı qarğanda.
1: Şu an ayılını başka yollarını talap mı yaptıranlar? İsilten.
0: Oxşuq Allah azı mavi.
1: Göç pazar aldık yollar avan deydi buldu. Allah azı kende.
0: Bek açıq lazı bu. Bu karmak kılçı. Bu acayip açıq lazı iken bu.
1: Ay uçu uçluğuk bolsa açıq buldu deydi iken he?
0: Yok ma lazı açı. Ne kadar açıq lazı iken de. Ma açı o yüzünü ay lafı izlağım ben ya onun memesken açıqlı bek açıq lazı iken mağım. Karmak kılak. Bir şey durup burnum içi vardı hazır benim. Gülnar hanım. Açtık ken. Mene. Bu acelike Xiaomi Jodin uzun arak. Adet ki tolgumaş lazıdın uruk. Açtık lazı ken. Ama anlaşılırmız kanda lazıdı da boylap gittik Allah var. Açtık arak lazı ken hem de. Ben hem de düşendim. Maral Beş'te savaqdaşlarınız bombağalığı üçün andak kemmeptiken size. Maral Beş'in paklan kavapları, belik kavapları bek okşaydı, kepki tanla adam. Oblehet turdi. Oblehet efendim bu şarayı yollaptı. Makul, fırsat boz çokun barımız. O savadaşımız bozlu bardağın, bomuz bambaydı kaşı yok. Fırsat lan bozsa çokun bardağın gel. Fırsat olmayla mı git bardağı?
2: Bir yıl cedini tört, ozu da yol kayalı. Dost, doktorhanı aldır yolları şimdi sayılan.
1: Bildi. Niyaz uçar tort taksi, badaven, cudaven yolları yiravan deydi. Onun başka Abdikerem Xoten. Senin ağzınla bek bu, nakş çıksın bek.
0: Can çıkıdı o deydi.
1: Ünlük deydi. Ha. Neymiş kondan
0: pahandı. Hoşta hukukta de bu, biz bir deyli cümbamış ne? Ma o Donghuan Sıcan, köyrükninki üstü de normalken, avarayım şunda yakışke. Varlık şopur dostla bir hatar yolmansın. Hoşal kuram işten çıkıp, hatırcam işlep. Tini salamet bulup, yine hoşal kuram öyü kaydı gelsin diye avuçan Ayşem Gül malum. Evet, dokuşluklaşkan.
1: Ama o ismim Abdusalam taksiyi deyip özgürtüp koyam sizlerdeydi. Özgürtüp koymam siz hoşuracaksın.
0: Yüzünüz mü özgürtüp koyamam siz?
1: Yok.
0: O bize de canım kalınız mı siz mi?
1: Abdurim Kam'la avaz okuyorunu anlaştıraylı. Siz özgürt geçtir onu he?
0: O işini okumayın. Bir
2: yüzyılda tört, o yüzyılda yol kayalı. Dost, doktorhanı aldır yolları arışını sayılan.
1: Buldu. Onun da başka yana fikirlerini yanılıp karsak.
0: Mondaq özgertimiz emas mı mana bolduq o?
1: Birden özgertip boldunuz ha mana.
0: Zons qoyatsınız bolğan emine. Şunun ulan iş qılıp Gambiyan soğman laz yığı şiltimiz adatta haqiqatan bek açıq laz jumu mavo dedi. Şo aş qarşıla çıq bu.
1: Cevlan kamdan avazlı qıçıyor.
2: Yol kire yol kire ma Beijing jana duyulmuş fuyu qıçıqa soğaqadan maşinjer teretaslar.
1: Buldu.
0: Makul. Andın ma bizim programımız ne? Müş otomobil kulübü faaliyetimizge qaramasız bir gəmin deyə qaramasız. Müş otomobil kulübü faaliyetimizge namı qulaqdan qulağa yetgen.
1: Pulumuzu tejeydigan.
0: Molli 20 dollar qatnaşqan qaramasız. Çö molli 20.
1: Endi mən sizə deyə verəyəm. Endi şu ən isil təmni Şinjanlıq ən isil təmni izləş faaliyetimizge bolsam şu ağ mərvayit, un, yağ, gürüç, açıq sularını işiltib mehmanlar üzülməyidigan mehmanlarım aşxanası. Onundan başqa hamımız yaxşı görüb içidigan Sertem Kroren kalı göçü öyür xanısı qatnaşqan.
0: Sertem Kroren kalı göçü verdir ya. Qatnaşqan ime. Yaqın deliqi Şiyi Momoşa degen mi qatnaşmaqçı.
1: Qarşı alınız qatnaşsın.
0: Şiyi Momoşa.
1: Mana. Ma zor degen dostumuza ürümçilik kiçik maşında anlavatma radio normal avazı deydi o. Öz halının avazlı kuşurunu anlaylı mı?
0: Maqlı. Yok
2: ama. Ben hep tutup uçuracağım. Hidayet kutlandırak havalan yakışım. Atiyelikten hayırlık olsun yolu sürgülüyse. Ben biz Goyanyalı oldum ben düşüreceğim ağzım. Sen şu an göze bırak geldim yollar ravancımı.
0: Maqlı.
1: Doldu.
0: Yok ama o. Ma o. Honsan Cuenpendin mi şu Şihon garbi yolu karab manga yolun işte solgu kayırılış yönün işte maşallah köp. Toslu sel eğir kedi gavuşçunun bu kalça mevatip to.
1: Bilal tor taksi ya. Kaşkar şeyin falan aldı da maşallah köp tosuluş bali ki. Yermenki içiliş münaseti bilen maşallah köp deydi o buldu.
0: Karmay nanko kötürüm yolu şerifin garipke şimigo yolu yığızdın nanko yolu yığızıkça maşallah bek köpken toslup gitti köyrük astı üstte okşaş deydi minyon. Ben Kaşkar'da anlığaş işkımandım avaz normal gu deydi bu zökre.
1: Tor taksi Rozcan Çancanlı pifanı aldı da abdumobiller köp deydi.
0: Öz hal uçur.
2: Ben rap tutup uçuracağım hidayet kutlandırak havalan yakışım atiyelikten hayırlı bozu yolu sürgülüyse. Ben biz Goyanyalı oldum ben uçuracağım ağzımı sen şu an göstererek geldim yollar ravancımı.
1: Rishta Yimbiludin Beijing Yimbilu Beijing yoludin kono aydırım qarapmanga yönlish mashina köp tosulishpa deydi buldu.
0: Anda sayılı cennette şimalga sendon bir beketten aldı den mi şu huvalin götürüm körü geçe yolla koşuyorsun işte ravan ke diye uçur ne çoğuca evet tuttu anda muş
1: çoğucan
0: muş mihmancan abdan gelkan mı de
1: mihmancan kanına gelkan da pompon gelkan mı da
0: pompon gelkan soltumuş balçı
2: bir getirdi radyosan bana alsa uçurcağısın yine avazım aşağı sıkıda toğırt şinesiz emni.
0: Ömer toğut için emek yemem. Kandal için sen toğut için emek yaltak. Ne git basam ben. O ne? Kanda kılma hemen. Onun doktun sekrep çıkıştı duğan dek açtak hop kisirken mi ben? Cuma. Açtak. Kulcu diyor radyo signalı. Dehşet yakışıp gitip de cuma. Şıkkıyla ben neç gün anlayan mı sakın ben dedi ki bek yakışıp gitip de signal aldım. Şu en süzük alette en yakışık alette taktı duğanga. Aştak üskünlerini tuluk almıştırıp aştak nimpatı dep didik ko şu vakti da. Çiçan yerindeki aldı yollar ravan kedi gavuşturun tuğur taksi roz cana verip de.
1: Gülmire, Aksu'da ürümçü gümandım yollar şun mehravan deydu. Yeni fıçırlanı yığlaylı. Yeni fıçırlanı ya. Rana külüp gitip de bana. Azizi ya, ben bu programını 20 yaş vaktimden başlayıp anlaydım. Şunu da yaktırıp deydi. Hazır ne çıkırgensiz?
0: 20 yaş kırgan bolsa hazır 20 yaş çoğun cuma hazır.
1: Yaxşı 20 yaş vaqtidan başlap anlayır ekan to. Hazır demek neçe yıl boldi degen gapda endi neçe yaş kirdi.
0: 20 yaşdan çoğun çıqıp hazır. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 degendek çö. Aşta qıp ketdim ki.
1: Göş bazarı yollara ravan deydi qurban, qurbanjan.
0: İş qılıp şu andım mağı kalbin nur hanım sizden bu çoruğunuzu tapşırıp aldık bir bağaklanı burun bağaklan gene evet siz
1: ma pehirden ne mana mana gazep ayacan deydi o bir parça suratini evet
0: maşından birini apsız de mübarek olsun hem de yakış çıraylık maşın apsız bana
1: rengi mi çıraylık ki
0: bu tüt parça akıma geldi yani şimdi yakış çıraylık karmak
1: aldı da şiktal eyni gıvayken de pe
0: şu
1: rolu bayken diyendek.
0: Ma 10. ayda toğrak bayram buldu Maral Beşik'te dedi. Ekbercan.
1: Badam
0: şu vakti Maral Beşik kilanla. Maral Beşik barlık anlaşılan ki şu 10. ayda bulduğun toğrak bayramı kilişanlarını karşılamayız deyip. Ma anlaşılanın Maral Beşik teklif kuttu. Ekbercan çoğu.
1: Makul.
0: Kaşkay konuşan ayısı zemin yesidin 22. kent yollar avanken Kaşkay'ın avar ayı bir karapakan bakkan bozanlar deyip. Kaşkay'ın avar ayı onda karsak. Kaşkay'da bugün hava bulutluk bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 21-33 Celsius'ye gradus çıkça.
1: Badan taksi yeke marip idarısan aldıdan cenub terapik karap miyansıda yollar avan. Kızıl çırakta maşini bir kadar köp deydi buldu.
0: Andım mao don vaykan çamçun yolu çıkışıya kızda maşallah biraz köpürek geldi gavuşun MS-96 evet tuttu.
1: Eko 618 Kaşkay radyo taktış avaz tövenken deydi.
0: Biz dep koyaydı Kaşkay taktıştan sıkla avaz sel töven turdu depe.
1: Nemvenciye yollar avan deydi kurbancan.
0: Makul hayırlı günler avuçunuz.
2: 174 yolustre çiteylo.
0: Çiteylo.
2: Zeretli şerefli parap manga yürünüş pek tutup kesse yenilama o kankulu kesişini ibriyoruz da.
0: Mao Moligir'ın telefon numarını bilem siz. Hidayet kız.
1: 18-59.
0: Hey 13.
1: Hey 13-59-75-75.
0: Evet doğru. Anlıkçı biz bilu aldınız ya. Aç numar şu. 13-59-75-75 diyen numar şu.
1: Reşiden bugün Kaşkar'da mava şunda yakşı. Şunda kuşal keyfiyatla işgı menip gettik deydu.
0: Oldu.
2: Kaşkar'da radyonun signal acayip bir kime kesebilsin. Yakşılık.
0: Yaxşı mı? Bəzilər boş çıxıb atır deydi o.
1: Şündəyim azad. Qanda alıb getdi, hə?
0: Biz boş çıxıb atqan oxşaydı deyə oylaq qapdıq təxə.
1: Beyzən. Beyzən 3-cü yolu poyz yoluqa az qalğanda qoş yönlüşdü maşını köp tosuluşpa deydi. Buldu. Telefonum musal boş çıxıb atdı. Telefonum da avaz ala deydi.
0: Tor radiosu oxşaydı qarğanda. Biz ma tor radiosunki deyə qoysaq boldu ki. Bunu bizünki Müşü, müşahidullah, ma 5. kıvattılılam tanış edemez mi? Biz dep koyayla, ya, Tor radyosunun ki, telefon radyosunun ki signal sel, boş giyen avaz sel boş durdu dep, he? İzdigellerge Erzan, izdimigellerge kımmet bu olayı hizmetimini saklap örüm.
1: Yok, ben yok deydi hocam.
0: Ben yok?
1: Ben yok deydi o, seher bulbuli. Kapıp kaptı ben.
0: He, buptu. 618 uçuyoruz.
2: Radyonu alıp, tak.
0: Tüven? Dediğin
2: ha. Ya, şimdi.

0: بقى ما يدسات يا اخي قاع قصه يبقني معاه اش قلب مشو شو جي دو انت قاعد هذا ما قلب
1: تيل فنا ما سلسيد هذا مساجد سوقاش توقو شرجان دايدا يا بايقا يا
0: توقو بتا نورتايكا
2: Riyaset ile yakışma Gözden yolu kuşuyor 13. başlangıç 62 yollar var.
0: Makul bulma. Ekber Guanxuy'un numarını bir depegen bozanla dedi Cuma. Ekber Guanxuy'un numarı.
1: Çarıçılık nazartına aldığı koç liniye duravan Kızılçırak nisap kalmağında dedi. Seher bulbuli buldu.
0: Molligir'in Abdullur'unu ben almıştırıp aldım. Sizlere rahmet. Mülazımet pek yakışken Cuma Molligir'in ki. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzdan tecaydıgan Molligir'in ne siz? Şiyu gibi yerip almıştırıp size kenara azade rahat. Bop da almıştırıp ağam bolsanız. Kandı gırak. Siz uzun bolduğu için Molly Girin işle tatkılı kaç yıl oldu ya? Rana ay. Andın şovma ya.
2: Sizler yaşasınlar. Ben de adamı çektim böyle. Allah kurban bolsanıza. Yolun hesaplarını alacağım. Bu şey yol yapısı ara ötürüp manıra bekliyorum sizlere. Hatta abi. Fotoğrafları. Azı ara ötürü namığa mıksım işlege Patatasları kara doğan mı kutuşundu Ve azıcık yaketti Malım ayıbı sizler
0: Kim gidiydi? Kim? Motosiklet dağı mı?
2: Beriz yaptık yol uçuyoruz O sıcağı koy İkinci aylan yollar aman git
0: İkinci aylanma yollar aman gerek Ekber Guanxuy'a numarını evet bir tuman numarını Bayan Mabır anlatımı sorgantı Qaytayım bir gəqlinə Əkbər Guanxuyunun ki nömrə edib sorğan anlaşımız bazı rəvət bir eləyə. Ma ərdən bağdın sənət yurtuğu, sənət ornuğu kəgəcə yanan yolları qoşlanı yədi yollar avan kədi qavçırını yadıqar əvətib to, yadıqar maqol.
1: Rəna deydən, 6 yıl boldi deydi ocu mə?
0: Molli qırın.
1: Molli qırın işil tatqılı, 6 yıl boldu.
0: Amı qulaqdan qulaq yetkən, molli qırın işil tatqılı.
1: Arzu. Mənim Maralvişi də bedi tirgəc, anlavatı mən avazanlarını, tor radios üçün nax pək yaxşı. Слушай, диңдин аңлавады мен дейди мына.
0: Қашқашардан Қонышан айысына чыққанша машиналар көп. Қонышан айысынан Қашқашарға кіргенше машиналар анча көп емес кедеге ұқсаны. Шырзат әватыпты. Болды.
1: Қашқа шәһри Шиүй дада қошылыштыраван дейди. Хоп, деген достымыз. Яна учырланы яңлайлы. Яңа-яңа учырлар. Мәмтимен такси. Ма қағылықтың сигналы бір сүзік шыққан қылсы болады. Инкас қып қойсаңдар дейді. Болды.
0: Maqla. Qashqa Shiyu dada, qo'sh yo'lnishda yo'llar avan degan uchurni. Men qaytgan bir qatim o'qib qo'ydim, ko'p qiynoq uchurni.
1: Oy, depasingiz edi-ku Akbar Guanxuyning nomerini depasingiz.
0: Bobay, xato yo'llab qo'yibsiz, siz sayfa yo'llab qo'yibsiz.
1: Mushom uchun. Men yo'llab qo'ydim-da. Telefon nomerini o'zingiz yo'llab, men yo'llab qo'ydim ham deydi.
0: Tamam,
1: qara, o'zi xato yo'llab qo'yib.
0: Mana. Yo'llab qo'ydik hamsa, ha? Ash nomerlar aloqalashsangiz bo'ldi ekan. Sucu yolu körfünün ki aslada maşalla intayın köpke edige avçının cahan kezer evetti o. Oldur cahan kezer rahmet. Senet orundun mu şu şiyunun aldığı kegece koş leni yedi yollar avan ki edige avçının yadikar evetti o. Andı mavo kağılıkların signalını makul buldu. 618. Sizden bu çoruğunu tapşırıp aldık mı signal doğruluk digen gepken makul 618. Buludu. Andı yine... Qarısaq.
1: Səhər bulbul ya, nömrünü əvəzsəm rəhmət mi deyimən az oşurcan cümü deydi.
0: Rəhmət deyə qoyma.
1: Rəhmət cümü.
0: Mən mə gültəyirsəm pəqət aynı mayda yol üçün baxsa şundaq aynı idi, qandaq işdə bu, deyə biz muxmuduq iş qılıb. Siz mədə küzünüz kökə vaxtı da onun ikən qaraydı qaxşaysız. Yol dışınız mədə nim qılıb, ə? Bütün dikti bilen, bir köngül mihir biri, bunda karaydı kalkışaydı.
1: Ama medli ya, müş vakit uflap getirdi ben, deydi. Bak. Dostlar, maya diyen bir ufçurumuz var. Ürümçü Daşman Huasıl Xalqara Nork Şehirtisinin 6. kavitedeki Nork Xurum Kiyim Asraş Merkezi ticaret başıldı. Nork Xurum Kiyimlerin yüz, asraş, pasonunu özgertiş, reyanını əsək keltiriş, turaqlıq temperaturda saxlaş, buyurutma boyunca tikiş qatarlıq mülazimətlərini qılıdı. Ticaret başlaş münasibeti bilen 8. ayda 499 yuanlik yüz bahası 19 yuan 9 moğa. 399 yuanlik dezinfeksiya qilish bahası 9 yuan 9 moğa tushirildi. Nurk xurum kiyim kechak sotib olmoqchi, asratmoqchi bo'lsangiz, Xuasil xalqaro Nurk shartsiga bering.

0: Şincan köşme haberleşişinin ailem doğrunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
1: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norki Çiğertisi'nin 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asıraç Merkezi ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yüyüş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperaturada saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
2: Norka kurum kiyim seti olmakçı asıratmakçı bolsanız, Kuvası Halkara Norki Çiğertisi verin.
3: Köl bilen kumluk küçük etken Bağraş Gölü 8. ayda suda oynaydıgan, heylikli kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kıldıgan sınırlı girek cay. Dakıltı Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayonundaki mikmanhandı yatak asınız, menzir rayonunun belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
1: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norki Çiğertisi'nin 6. kartıdaki Norka, kurum

0: kiyim asraç markazı ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yuyuş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini asliki keltiriş, turaklık temperaturda saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mulazimetlerini kıladı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 yüellik yuyuş bahası 19 yen 9 moğa, 399 yüellik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
1: Norka kurum kiyim seti olmakçı asratmakçı bolsanız, o ası halkara nork şartısık verin.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyatının şerifi. Bir xeyri şer, nurgun pulgu yaraydıgan, Xalqara Çoğun Bazar Yenirge, Tianshan Restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinik üyde, tərlikide çinik ısınız. Siyafet salıda, dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyatının hâşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan, Pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Evet, tam ilk yer gelmiştim maçın bekçi.
1: Muhakkale.
2: Encir diyen pişip ötep gitti deydi.
1: Behşip dencir bir dencir ne var o?
2: Abay
1: Acayip.
2: resimden işte de bağlı şeydir şu ey. Evet ki resimden işte de çoğu.
1: Sile encirini müştah tahtı dedikensiler ne adet resimde ge? Bu resimden girgeni bu encir
2: Encir
1: var ya
2: deyelim
1: diyenin
2: nesi
1: bir
2: yok.
1: ondan bir kısmını mı geldi encir var ya hazır. Ma resim bütün tatlıga
2: Bütün
1: resimdeki umumi bu şu
2: bina,
1: kölem.
2: otomobil.
1: Bu gektar sanının ki bu şu resimdeki gektar sanının bu encir geldiğin kısmı biz encirin asas tartıptı bu resimde. Köyünde de de. Lakin encir ilgeliğe ye bir ondan bir kısmı kim doğru gelmedi hem de. Encirlenmiş daha resim tatlı tamsız da. Özal.
0: Ferizye tıpkı doğumlu kalıksıyla Cuma soğuk Feriden çoğunda da karabangayla tartımlı lazır. Şimdi bugün tuzlukla işler yok. Karışın işler var mı? Şuradan bir tuzlu yaklaşık Cuma. Mecmacan alın giden var. Ben de kavazdan alsam burundasın çekler işlettiğim gibi bir daha olmayacağım var.
1: Ya bak orunduktun sekrep çıktı dedi dedi.
2: Tağdır ha. Rahmet mukafatını tapşırıp aldım. Ahmer Vahit'le onda lağmayız. Bek okşaydı ki deydim.
1: Tövbe Ahmer Vahit'in ki olur bu yakışa mesela. Ama görüşlerdim ama tal tal tal tal tal. Bek yakışı gidip ötken bek maktı diye. Biz maktı sakalıkı. Pulu es maktı deyip kaldı kendisi. Onun için özü maktı sandın. Hakiki maktı kan buldu iken de bu. İşte maktı da yerleri olsun. Maktı koyun onu için. Değil mi? Bizim şu Ahmer White'ın 10 May görüş, açık su organik görüşlerini işletip, mihmallar üzülmeydiğen mihmallarım başkanısı, şu İsiltem'in izdeş yürüyüş faaliyetimizin katlaşkan, yine
2: Onun başka
1: sertem.
2: sertem kırıvaren kalıgöş ügürhanısı var, şuna kuva.
1: Rucam olsun var, kalıgöş ügürleri var, erkıl damakları var, sertem de, sertem de, sertem de, hertem.
2: Sertem de ertem, her kıl tem.
1: Anladın bizimki mi şu?
2: Otomobil kulübü faaliyetimizgen namı kulaktan kulak yetken pulunuzun tiyeceydiğen molli girin abdolları katnaşkan bana.
1: Tamam da kepemez mi? Sayıl işkili yön işte yollar avan ki tağdırın uçuruyor.
2: Abdurim Roziye, her kaysi, Kaşkar'da her kaysi aşkanağa top adı göşelip mağımız dedi. Herkini göç toşuydu kendim ama Abdurim Rozi. Buldu. Yine
1: Anladın.
2: kırsak kurbancana.
1: Erkin ka.
0: Bana duyacak tuttuk. Konuşurcan. Rajamın sosyal kamer alalım yaptım asıl yapmam. Hayır, şunu verdim. Madunhan sistem aldı ki yıllar alan. Her bayram bir köyü katıldı ağzına. Masumlar kır. Kaldı yıllar alan ha.
2: Oldu. Kurbancan şarkı aylanma ösüm kesellikle doktor Hansan aldığı kayıtça yolla ravan deydi o buldu rahmet. Atışının kuruluş yolu ravan radyo yok deydi o Hüseyin
1: Mavo
2: Can.
1: Şanlıylı Gavcadın deydi ama Şincan'daki taraf geçişimiz emez mi? Guanghu gördün kilip. Aşağı düşkeye de siz yollağın dekmişte turvaptıken yanda bir ütki deydiysem tutasızlık. Onun dersem aldı da aparatı var düşüme. Şuna olan 50 metre aldı tohtasınız bu tüken. Ütü varsam desem. Dadan sağa yol mu diye bu. Çıkarsan bulutu. Dep min beksetilip gitti. Muşnak bu ya yaşan kısım tek olmasa bu ya mamay turvasa dedi ma. Çin ağrı töt M 53 ahranlık ma bol koy maçın neydi gan anlıyormuş. Bu otomobil tohtası bolduğa yol emez bu. Bu yol boyu da kalıganca otomobil tohtu çıkıp olmaydı. A körtün çöp bana kivat kalla mesela ne? Ma adıl sol sarayınınki aldıdın Şincan'da şöyle taraf karap meyip tükeyim bana. Ne aşağıda bu meyip amalsız kaptı. Siz bu yatırıyorsunuz kendinizi kaptırma bunların hemisi muş tutasızlık ne? Desep, ma sol taraf ki bir egilip ma yol özgü yetişik doğru geldik yan kıran. Bu fakat bu maptu. Bir medeni bulaylı, edeplik bulaylı. Özümüzün ki hata kıgınımızını bilip durup, başkalar bizden hatalıgımızını köstüp, hey ma bu mudi makalıkınız azırak aldı gaydan dese, yeni özümüz hıcıl boy kapı makul deyip azırak aldı gaydı demek yok. Kanda mansan mamam sevi. Dadamın yolu mu tutu bodysanız kanlaşmaydı cuma. Dak medeni bolaylı, adaptif bolaylı. Dak. Ya? Başkalarının ki mesela köyünü ağırtış, başkalarının ki yolun egelle toktuyleş. Bu iş tazı yakışı çemez. Bu öyle ki siz gibi bir onun gibi bir emimizmiş, yolda gitu atkalla emez mi? Siz gibi kekaldı, ondak kumana bu güzel medeni adaptif bolaylı. Yeninizde maşından yendil ama oğlunuz oturup da teke. Bu oğul dadı degen bu oğul nispeten bir
2: Bir
1: he bir
2: ülge.
1: ülge o bir bir
2: Yaxşı ülge
1: ustaz bir
2: olmasaq
1: ülge o
2: olmaydı.
1: ay ögün de sizden o kiyin dadam dadınız kandığı adam dedisi o şunda setkep kıldığı adam dedip bu kadar depem son cuma
2: Yana dostlarımızdan kelgan ofçerlar qarsam bulbul goya, Ahmer vayetni davomliq yavatimiz, şununqa maqtaymiz. Yemiganlar yepiqanlar, sizlarmi maqtaysizlar debdi, ha?
1: Mana. Ot shuningki qurilish yo'llari yo'llar avonka, mishtab to radio yo'qda, asli keldi Yusanjon.
2: Ha-ha.
1: Ahmadjon ofçeringiz.
3: Bir izlete de yol kabarı hoşabiliyen yakışma, ürünçü dikkat, yani gösterden. Maşinci adam yok, söyle ki bak.
1: Makul buldu Rahman.
2: Ayşem gül edemiz, mukafat bir şeyim de bana kegendu, bana bir dağın silah deydu.
1: Nimi ne?
2: Mukafatın deydu.
1: Ne mukafat ne?
2: Programın...
1: Mukafat birimiz değil mi doktik biz de
3: başlamadık mukafatı? Evet, devamlı konuşuyoruz. Cuma soğukları'dan çoğunluğa karabmanla ilgili taktığımız adres ki bugün tuzlukla işler yok. Karışın işler var mı? O şerden bir tuzluğu yaptı bu
2: cuma. Bayağı doğru, doğru. Ey, ben Abdurrahim Rozi bağlı. Abdurrahim Rozi, tüm gün ben Maqatnaş Liniyası programımızda şu ismini özgürtip koysanız diyendi. Doktan keşlik programı da dağımı hazır özlem yalgız. Özgürtlemeyme diyendim daha. Hazır yeni gelip de 3 çakırı.
1: Makul.
2: Özgürtip koyulayım.
1: Bu akıl makulaz işkiyle birleşip, akırak keştiğe yerini siz özgürtin, uçakırtığa yerini ben özgürtin, açtık özgürtüyü deyli bir.
2: Buldu.
1: Xeyli buldu, mışın daktır uvat kılıç kılıç, ben aldım dedi ki maşınımı, demek ki ma, siz bu yolun bek tozlu gitip bu, kays yol böyle gip gitti bu Alican. Bu yol, ha, Vuyilu dedi, Vuyilu bek tozlu gitip bu dedi, he? Özü al.
3: Biz oturganın malı, şefa, canınız bir tarafı muhabbetinle insanın kökçüyemiş, şefa, şefa,
4: Tianshan Narayını Çoğbazar etrafı çalışkan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metreci öyla bağ. Günlük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre kelidi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor hanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni öyle aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
1: Qadarlik anlaşlar, anlavatqınlar 107.4
2: Qatnaş Sənət Radiosunun ətigərlik yollarınızda biz əmrə proqramısı.
1: Proqramız davamlaşdırımız ma Qashqadın ma Çəməndazınki oldudan əzrət gəldim yollar avanki hava oçuq dəyir qarqay taksi çıxız. Şinfulu, Şinfu xoyanın din mi şu yöcünge bilen yolağı gəldim yollar avanki yadı qarşırını yadı qara vətib to. Məlikə, sizin omuşurunuz tapşırı oldu qəmaq qol. Ma 7-ci İslam minə toğulğan günümdə dedi səhər bulbulu. Abdurrəşid əfəndimin 8-i idi, toğulğan günü uçurcam faqat mükafat bəmidi qara. Sizə minə çəkibdə səhər bulbulu çəkinçiliyin bir oxuydu.
2: Abdilim Abdilimdən şibili qoşulmuşdurawan deydi. Öyümdə Ahmar vayətin 10 gürüşləri qo tügüdi, açlıq elan qıldı, mən bir həftə boldu. Toğulğan günümdə mən mükafat bəmigən. Sertem gibi, sertem ninkini mi beğenmedi, şunçilik yüzüm yok mu yine, deydi.
1: Şibilo koşuyorsun işte yollar ravan, diye ofçörünü Abdülüm Abdülüm'ü teverdi. Andıma ihtifak yoldu maşallah be köpemez, deydi.
2: Kargay kızı, Qashqardan, Çevendaz'dan aldık yollar ravan, deydi. Hava uçuk, deydi, buldu.
1: Hoşunda olsaydın, devamlı turda anlaşılamış o. Yol uçurlarını mol mol verip manga izledim. Ama bizim veşin salonumuz...
2: XG1074FM.
1: Programımızda canlıq canlıq uçur bir şanlarına ümit konusu. Tövbe de Ürümçi yerinin kəlgüsü 3 günlük hava rayını aldı məlumat altımız. Ürümçili bugün gündüzünün keçi keçi hava uçuq bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 25'den 35 Celsius'ya qıracıqca.
2: Evet, gündüzünün keçi keçi hava bulutluq. Temperatura 24'den 34 Celsius'ya qıracıqca.
1: Bu şayının 16. günü yani ügüllük ki hava bulutluq bulup kiyin içildi. Temperatura 24'den 34 Celsius'ya qıracıqca buludu.
2: Əmdi dostlarımızın kəgə uçurlarını yəni yanılaylıyə. Təşna, bəzi bir anıqçılar 107.4-ni mükafat...
1: Onda deməyən, onda deməyən.
2: Onda deməyən, cümə.
1: Təşna, onda deməyən, qaran, andı mükafat birin ola demək turvaldı ki, məsələn, bəzi bir uyulla, ba. Məsələn, çavaq çelənlə digə yədi, çavaq çəpəsə, mükafat digən çadı, vay, mağın birin dəpəsə, andı uyun qızı idi ki, heç kim qar yox, bu da turvaldı. Qızmaydı ki, qaran o.
2: Abdikerem Xotanas Pinglu başdan axiri qoşulmuşdurawan deydi buldu.
1: Nurtayka.
3: Menin tuğulğan günüm 13-nji ayning 31-nji günü. Apamning kimi 13-nji ayning 31-nji günü. Har yili bir tuğulğan kun ötkizmek.
1: He.
3: Mushu 13-nji ayning 31-nji günü oşurgan. Özümiz unutup qalmaysak. Orınlaştırışlar, ma sokak orınlaştıramışlar. Bir şıklamıştır.
1: Немешке мен ишке алынып туулган күнүн мен оорлаштырыш кылымы

0: ka. Mesela nimi sebepten ben sen mesela işkanlandın ki doğulan gününe ben uğurlaştırış kıp aldın teyarlı kıp durma. Mesela aşını aşı günün bir dimin min depere alsanız oy makul depem cibirip bir 12 gün 15 yılan başlayıp teyarlı kılıp 12 gün 31 geçiyor. Nim kısam buldu. Aşı da hak. Ben hazır ufkanmadım nimiş kız lanın ki doğulan günün olağı ben aldın teyarlı kıp durduk algım ne. 36. otur mektepteki aldıdaki yollar normal iken hava rayım şunda yakşı, hava sık ama sık uyutup kalmışsın, köperek su içinle, tamaklı vakti yanla emse edip Ayşem Gülmalı Muhtur yollap da kaç kaç herininki medeniyet yolları koşu yolun işte yollar aman kedi yavuşun Abdurrahim Can evet tuttu kaç kadar yol haberi ma o halık bağıtçısınınki aldıdın nencensi gibi bağıtçı yollar aman kedi yavuşun ne Abdurrahim Ruz evet tuttu
1: Abdurrahim Ruz'u ismanızı özgertip koydum cuma hazır mene.
0: Üçcak krakeş tepme.
1: Üçcak krakeş tepme.
0: Aldıra bu tartkan sürekli bu işcan kulügül akıllarımızdan emgikinin neticesi bu. Tep ne oldu ne mi ki? He bak mehlige mehli koronun aldığa bir encirlerini zilip bula he. Hele aynı tep kıptı hem de.
1: Altıncı gelene
0: bu yıl. Ancım için mehlige mi daha bir işkiş tutaldın üzüp yiyse. Ne kumas he? Kokulap başta mehlige. Oştakla bakıyor ama umumunun ki yeri o mesela. Şu meldik hem mademinin ki yeri de o. Bu yagi ne çütüp küçük küçük tikip koyup lan. Şuna onlarla ballanı yenigin bağlı koymaydı kan. Birisi sahidep oltası mı aşı korapmış da kan. Öyle üzüydü duğan diye gelip kurtup olmasını bir
1: dert almışsın. Ya şu iyi kovup da ne? Eşkimle yakın gel dümeydi
0: kan. Onda kısı bulmaydı cuma. Lekin o hem de bu yagi kılıp yakış köyünü ulan o yagi bir kök etkenken. Hem de balla. Deyimiz şu çoğunluğa deyimiz, hoşnut kulumluğa deyimiz üyede oğulturdu, ancı mıncı sahileydi. Ancı mıncı yığız tek sikiliydi. Onda vakitlerde hem de onun o pısıklı kısa, hani kıpkası bulmaydı.
1: Yine dostlarımızın kege uçurluğa karsam Karagay kızı. Kaşkar'dan Şinifan'ın olduğu 20 sebepteki yolda otomobiller köprek deydi. Seher bulbuli. 12. ayının 31'i bulsa. Abay okuluğa mı tanızı ya?
0: Ya.
1: 12 ayının 31'i bolsa hazır soğuk vaqt kesertem ügüristin birey dep koysanız hoş bolup qalmamdı deymen deydi.
0: Ma aslimanın gepini gördünüz mü mana? Acaba yaman jemon bir gep kimi? Oğul ulaçı ağzı şalta qayarını kösüm kendini qoğlaydı deydi muştaq kim. Muydaq kim mana? Muştaq emas mo lekin Qashqar maşini fanı aldı yermenki sebeplik yolda maşallah sel köpken ha Qarqay taksi çıqızdan uçuri.
1: Әті Жамбулақның авасы қандақ бұла дейді өшерәлі,
0: ә? Әті Жамбулақның авасы бұлыттық болды мен айтшымыш. Үрімчінің авасы қармам сәйесіміш тапты, әті бұлыттық тұса. Әті Жамбулақты тегі шақырып, еғіп қоямды өбірінім деген олмайды.
1: Пәқірдім мені лақи қылып әттіңлам дейді. Лақи қылесек ма ұфчырыңыз кеммейді? Азыр келді біз көдіқ сізді.
0: О, біз бір сәбір әсін лақи мы қымаймыз?
2: Bir mükafat oranlaştırıp koysanız yemekçi bu.
0: Makul.
2: Apamda bu şöyle radyo stansızın dergen mükafat bitan. Koşu bitan iki deyimim bu.
0: Boldi. Ama da desiniz boldi hemen. Doğulan günümünü kanda ötküzü için oranlaştır da tapmağı tapşırıyorsanız adam gibi bu kaldı ki. Makul. Buldu. Açı 20. islahı doğru kege vakta demesem bilsiz o de. Desiniz ben bilmeyme. Unutu kaptım deyme şu vakta da. Mındak değişken o 8. ayda desiniz. Деп есім келіп үшін оған беріміз. Есім кәмісін беріміз оқты.
3: Қайырлық әтілген риясеті лақшы көріпті. Өшіпен үшкені қыды бір көңті үштік маң сақат мұзаптат бір бақылды ма ұшқанды беріп қойса.
0: Ашта қылды ма әмен.
1: Yine benim opamdan mı doğulan günü 6. ayının 30. günü, kızımdan mı doğulan günü 6. ayının 30. günü, işki soyumluk yakınımdan okşaş doğulan günü deydi o şimfu.
0: Bir günü doğru kapta, işkisini gel bırakla ötküzü pesiniz bulduk ya.
1: Hem de Qashqadi yol haberi bana göç donatışından aldıdın Nurbağ Mahallesi'ye kəgüce yollar avan deydi o şiçah kırakeş.
0: Be bizden mahalledeki olmalığı çoğu hiç kim yakınmaydı o yolun işki terpe pütülle olmalık ya. Şıkır yerlere düşüp kurt ya böyle kadar. Бірдің бөкеті доғады. Бәкчі еқтеп 6-ші келін үшірі олады.
1: Ибраим, бірінші докторхана алдыдың, ішкен докторхана алдығы че, бағы че, йоллар аван дейді.
0: Қашқадың оқшымам да оқын йолы чөре.
1: Шында дек тұрды.
0: Орнаны бір әскер төтмісіңіз азыр.
1: Ибраим Қашқай, Қашқай ке.
0: Қашқай не? Анды ене офчурларыны яңлап тұрып алайды. Айшем Гүлмалым мамын Ахмар вайтнің ке, қонақ қонақ ке.

0: qonaqını yana bir
1: marvaytninki olaydı unu ekan olaydı binchik qishlab ishlanga undan bir xalta oq marvaytninki
0: qonaqunidan bir xalta
1: qichim yig'idin bir ton elib mana mushtaq ne qildi bo'pti g'arbiy aylanma qo'shliniyada mashallah biroz ko'p lekin to'slish yo'q ekan dedi siz qaysi tomoq usta? Siz qaysi tomoq qan usta?
0: Mamma.
1: Polog'i degan tomoq.
0: O'sha polog' usta deb o'ylagandim keyin.
1: Polog'i. Polog' usta emasligingiz his qilib qoldingiz.
0: His qilib qoldim shuni bilan. Lekin endi boshqalar sayilish to'g'anda usta. Lekin akamning ayoli sayilish to'g'anda istemas kimmi?
1: Istemas. Ish qilib oshtaq ekan.
0: Oshtaq ekan shu
1: qara. Bo'pti. Qanday qilsiz? Yana uchurlarni yig'ilsa Qashqada nima yarmanki hozir deb qolmaylik
0: qoldim. Qilib bir yarmanki dedi ya.
2: O'sha joy qumdizlar yo'lishdi ba'zi.
1: Qumdizlar?
2: Hozir men qo'lcham aylanib ketib qolganman. Men Chong bozorini oldim. Ayyan oldi kelib oldim men yo'llar avana. Qayerdan ketyo? Jiddilikda avami yo'q. Qayerdan xotirjam tushib oldik. Yo'llar avana.
1: Ma'qul ma'qul bo'ldi rahmat. Yo'llarimiz xil ravon ekan biz ma'lumotlar uchun tayyorlagan bir qancha uchurlayapti. Shu uchurlarni bir yetkizgan bo'lsak, avaroy to'g'liq bir uchur bo'lsin yetkizamiz. 8-janing 14-chi kuni kechidan 15-chi kuni kunduzgacha Shimoliy Shinjongning g'arbiy va Tarbag'atoy viloyati, Shixan shahri, Urumchi shahri, Sanjo oblasti, Qashqar viloyati, Qizilsu oblastining tog'li rayonlari, Xotan viloyatining janubidagi tog'li rayonlari, Oqsu viloyatining g'arbiy va shimoliy Bayung'ulun oblasti, Turpan shahri qatorliqchalarining qisman joylarida ozroq yomg'ir, dengiz yuzdan yuqori egizlikdagi tog'li rayonlarda qor yog'di ekan. Yuqorqi joylarning tog'li rayonlaridagi qisman joylarda o'tirhol yoki qattiq yomg'ir, Eli daryo vodisining sharqiy va janubidagi tog'li rayonlar, Oqsu viloyatining shimolidagi tog'li rayonlarning qisman joylarida qor yomg'ir yog'di ekan.
0: Shimoliy Shinjongning ko'p qism joylari, Janubiy Shinjongning g'arbiy, Sharqiy Shinjong qatorliq joylarining qisman rayonlarida 7 ball atrofida g'arbiy shimol o'tkinchi bo'roni, shamol eg'izlarda 9-10 ball bo'ron, 11 ball o'tkinchi bo'ron chiqadi ekan. Janubiy Shinjong o'ymalig'ining o'tira va sharqida 5 ball atrofida qiypash sharq shamoli, 7 ball atrofida o'tkinchi bo'ron chiqib, qisman joylarda qisqa vaqtliq chang to'zonlik yoki qum bo'ronli havo ro'y ko'rildi ekan. Shinjongdagi tuzlanliklarning ko'p qism joylarida 35 selsiy gradusdan oshadigan yuqori temperaturli havo ro'y ko'rilib, Tarbag'atay viloyati, Qirmay shahri, Sanjo oblasti Shimoliy, Turpan shahri, Qumul shahri qatorliq joylarining qisman rayonlarida yuqori temperatura 40 selsiy gradusdan, Turpan shahrining qisman joylarida 45 selsiy gradusdan oshadi ekan. Shinjongning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zi bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.
1: Xo'sh, navsayni olmasaniki uchurlarni.
0: Chiroq qarayli,
1: ya.
0: Ayfulana, mening ismimni keyin Qashqada qo'shib qo'ysangiz deb tikansiz. Qit qo'ydim, jumi?
1: Ondan Men Maral 5-dan mening anglaydiganim 174. Mukofot bamsi uchurimni chiqmiz. Uchurim chiqsa deb o'ylayman deb. Ablaycha uchur yollabdi. Qormay Nanxu ko'tirmi ko'rki yo'li yo'lla Ravonka degan uchurni Mardan to'r taksi avatibdi.
0: Altay ko'tirmi ko'rki qo'sh yo'lni Ravon deganni Abdulim Oblimit avatibdi.
1: Ondan Ruzkavab bir parcha rasmni tatib avatibdikansiz. Nima bu?
0: Shundaymi?
1: Bir nimani Avaz qoyaldınız mı? Yoşurun siz.
0: Abdurrahim Kamdan avazla uçuyor.
3: 174 Hazreti Yonkay oraya. Ben falan garibi oluyor. Doğumlar kılıçları aldım. Konuşlara kılıçlara kırıp aldım. Yıllar var.
0: Buldu he. Yani yanlaylı fıçırlani. Ben keç gündüz oylaydığını mukapat berse deyimin. Neymiş ki ben korsak yama amrak. Neymiş ki desenle ben korsak yama amrak deydim.
1: Tansipet durun he. 60 kırken çaldım muştak yürüydük yine. Özü alıp çoğunuz.
3: Şimdi ha canı buldum ha bu şekilde sancağın bu pistanı aldı geldim yıllar ravancı mı Hazreti?
1: Makul. Nur.
0: Şimfu.
1: Şimfu.
0: Qashqadagi keng ko'lamda Saudi Yarmankis başlandı sorgan dostlar bilib olinglar deydi hocam.
3: Sarayda tetretetler yol har bir yaşa yolu koşuyorlarsa maçlatsa kökkedeki tosa çıkar.
1: Yaşan yolu ha?
0: Yeni
1: Oldurum. Belekni xiyal mı kımıdım karanlı. Ögünüş ölgümüz kısak boğu dek de. Buldu hem de korolağ hem de encür tikidik akşamımız da beni halıga yani kolap. Bunda encür tikiye versek
0: bulmaydı. Kalayın kaçık paysanlar bulmaydı.
1: Maşın toktuğa yav oldu. Anda bunda başka armalıga yav oldu. Başka darak tikidiğe yalav oldu. Hem de şeye gibi tüp ben. Mayage, matöt hoşlan birleşip encür tikip de. Tokta. Ben miyeni korşap. Hem de şeye gibi olmadı manç tüp. Үріктім маңшы түпті кіп қояйды, мұнда қалған түсіктек болмайды жұма. Қорауы. Шында мұя? Әмі дәп қойдық шу әйімді сіз мұнда. Елған кән сізге Şomda koş sorap, onda bu amesnet bilen kımız. Çünkü uyanınki iqdarlık hukuki aş korod oturuvatkan hem ademninki iqdarlık kılış hukuki vatan. Aşlanınki ortak mülki o.
0: Şu.
1: O da, şemsiniz
0: karabatlar. Hem ademden tan menfaatliliş hukuki ba.
1: He, muştak siz uyanı korşaplam, encör alma, derek, bizim tikivasınız, bomaydı yage. Muştak kep.
0: Ma dili ya, dili degen dostumuz. Men bilen kiçik kızımdan 6-njı ayının 12-nji günü, yoldaşım bilen çoŋ kızımdan tuulgan günü 2-nji ayının 8-nji günü. Bektijeşlik ayalmı men deydi o, he?
1: Qanaqke?
0: A kiçik kızı bilen özünün tuulgan günü oqşaş bir gün diken. Çoŋ kızı bilen yoldaşının oqşaş bir gün diken. Bula 4 adam jılda 2 qetim tuulgan gün ötküzdike. 4 qetim emas, munda 2 qetim.
1: Yaxşı ke o.
0: Ya yaxşı ke şu tijeşlikke mana.
1: Yaxşı ke boldu ke. Bulduk ya koy. Şunda tört kettim palakşı bir kendin. Nurmehmet Ubul. Çoruğunuz. Yakşemez yer kaysi etsiniz. Asa sen de gidek. İşki balısının ki ötküzüldüğün abi. Yani. Tohta sen hem de hem yüzemlikin ötküzüme. Dep digil olmaydı. Asa sık şu aç ballağını merkez kıp durup. Açta ötküzüldüğün gepemdi. Amal yok.
0: Roza Cirişit diye dostumuz nimdeydi. Kelpin tarafı signal tatmayı vatıdı. Tılınlarını işki kısa vağandık. Avazınla bir kelip bir kelmeyi vatıdı.
1: Kelpindi mi? Kelpindi. Kelpindi.
0: Normal boğuydu.
1: Biz kelpindik anlatılarımızı kuşturuyorum. Yeah. Kelpindi o anlatış yok.
0: Özünüz ya bir signal tatmaydıgan bulun.
1: Hazır bu kelpindi işki kısa vağandık çıkan bozum. Heli çıkıptı cuma. Heli şüptü. O signal için değil mi ya? Kaşkanı kim tatı otam diye o kelpinin ki hazır? Hoştak mı o he?
0: Yak yak. Teşekkür
4: ederim. Hoştak mı? Daha güzel olsun.
1: Nur Mehmet ka?
4: Ben Rezol ama akıl bugün çok doğru atsak 50 yıl oldu.
1: 50 yıl?
4: Biz katmış Rezol Prezident Sol Koyluhan'ın sağlık yaşa Volkan'a pirvatı ben. Rahmet Rezol'un ki aaa. Son özü. Kerizden bektan bopaldı.
1: Rahmat Nurmahmetke. Rahmat sizge cuma, rahmat.
0: Eslemenin avazlı kutuyoruz.
5: Yolun süre eski veren yollar avaz gel başına. Bu keltir sigan imboğantı.
0: İmboğantı dedi. Nankulu tarafta maşini bir kadar cihliken. Tosuluş yok deydi Merdan Tor taksi.
1: Bizden o iki tötümüzden tolan gün töt vakit iken.
0: Bizden o iki mi o tötümüzden töt vakit şu?
1: Orlık yırak yırak dek. Hoşta? Uyadı, buyadı cuma. Bursun'un 4. ayda. Bursun'unki...
0: Kimin 4. ayda?
1: Bursun'unki, o kızımdaki. Bursun'unki 10. ayda oğlumdaki.
0: Uy, hazır işkimiz oğuşa çıktı.
1: Oğlumun neçinci ayı oğlan bu gitti.
0: Uy, bilmeyiz lan Asiye'nin neçinci ayı
1: lan. Neçinci ayı doğulan ki o gitti onu o. He, 10. aydı gene. Minin 13. ayda. Açtak.
0: Uy,
1: Suat Sıtırık istedim
0: de ha? Hayır, hazır 3 adamla tuğulan günü silahın oyduk 3 adamla, bizim oyduk 3 adamla okşaş çıktı yıkırağa. Bizim oydumun 4 adamla birisinin 4. ayda, birisinin 10. ayda, birisinin 12. ayda, yeni birisinin 12. ayda. Demek 3 san 0 okşaş. Okşaş
1: ya o. He, okşaş. O çöngü anında çıktırgan emez mi o?
0: He, şu okşaydı demeksiz.
1: Benim iki kızımla tuğulan günü 8. ayda 6. günü, ikilisi bir möcel perhılındı, 12 ya işte. Ooo, bir günü tuğulan mı? Ağzım bir şey kaptı.
0: Başta bir günü tuğulğanla xeyli bacımı. Jil paraqlandı o, lekin oqşaş günü. Körildi yol uçuri, tönce yolu qoş yolun işte ravan deydi o, Ayşemgül. Buldu. Ahmet Niyaz Qarqaş.
1: Ayşemgül. Oy, Ayımgül.
0: Ayımgül. Ahmet Niyaz Qarqaş, uçurunuz tapşırıp aldık. Alım begi men, 4. ayının 12. günü deydi.
1: Bop da, amdi aman tuğulan günü oldu demalı. Şu bir günde tuğuldu, 365 gün var desek, şu adamda aşık 365 günden bir
0: günde tuğuldu.
1: Tuğulduğun gibi hem de.
0: Ey filan kaşkara, o şurcansız mendim 5 aylık
1: küçük.
0: Cimo, biz bir yılda tuğulgan deydi o bana.
1: Kim o?
0: Ey filan.
1: 5 aylık küçük?
0: Siz ey filan'dan 5 aylık küçükken siz.
1: Ben küçükken mi? Ey filan'dan küçük kapasam bulmaydı ben.
0: Kanda kabakçı.
1: Bu Efrandı mı küçük kalamdım benim de. Çoğun kesen bu de. Nur.
6: Sağlanın yolları mı koşuyorsun işte. Ravankes Sağlandı gözkan normal göz verip döşüne tımaşı yok ha.
1: Makul.
0: Ahmetcan canı bu vokzalını aldı da otomobiller köprekken deydi.
1: Boldu makul rahmet. Ahmetcan. Andın Nur'un bir uçur vakit.
6: Sağlanın.
1: Bayan uçurken ha. Minin bir maşınamda signalına ait yakışı radyonun ki. Yeni bir maşınamda taz obdan çıkmaya oldu. Radyo yorunuzu bir 13 diyorlar ha? Rımıtkanlığa kapırıp, ma radyo taz obdan çıkmaya oldu da bir

0: يا برا تيش ما نغير وام يا برا انتي ناس نك شمو راديو قبل غش نك شو شو سبب تنبلش ممكن برو اونش تلعن خوتن دين كنا برماش نام دياخش تخب يعني برماش نام دياخش تخب ما يدو ده ده
1: شجع قراتش يا ارقاس اشغال الله توبا دقوشي لب من دخ منا دب ابد قيد بولدو اركين كمنا اواز لك فتور كيبت انلاي لما
0: انلاي لما
2: خوشوزا قندوزا يوشورا
0: Ayrıca, Meydan tarafının atrapı yollar avan ke deydi o Şırıngo. Şırıngo mağdığa yol bekçek kıran o 6-7 yoldan bağlı oldu Şırıngo. Siz ne derek ornunuzdasınız biz yol başla bakaylı. Andın yine...
1: Yine Seyfi yana aldıdın Tavşan Karapman'a yönlüşte otomobiller normal kitap adıdı. Tosluş mu yok deydi Gül isimlik dostumuz.
0: Andın Sevli sizden uçurunuzu tapşırı aldı hoşuma buldu.
1: Sevi.
0: Sevi mi? Mette sevli de. Yerken seyahat yolları şunda ravanke mine diye ofçur ne badam taksi yerken de ne var?
3: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperatorluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyapet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetmen aşametlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan pevkula da 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişçilik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir gayriş yer mu köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsiriki Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artık meblağ sinini berpa kılıngan Ali derecelik bağbaranlık mahal Versan Sarayı'nın menzirsidin örnek ilindi. Tianshan birinci numarlık turalgısiriki otur hal egiz kabelt binalarda emmi ailinin güllüki 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman menzirsini köreleksiz. Emmi adam intildiğen esil oldrak rayondan öy seytüleş köğmanız dikerek iştir. Kızlık liniye telefon numarı 0991-556-499 0991 556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir gayriş yer mu köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsiriki Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artık meblağ sinini berpa kılıngan Ali derecelik bağbaranlık mahal Versan Sarayı'nın menzirsidin örnek ilindi. Tianshan birinci numarlık turalgısiriki otur hal egiz kabelt binalarda emmi ailinin güllüki 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman menzirsini köreleksiz. Emmi adam intildiğen esil oldrak rayondan öy seytüleş köğmanız dikerek iştir. Kızlık liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir gayriş yer mu köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsiriki Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artık meblağ sinini berpa kılıngan Ali derecelik bağbaranlık mahal Versan Sarayı'nın menzirsidin örnek ilindi. Tianshan birinci numarlık turalgısiriki otur hal egiz kabelt binalarda emmi ailinin güllüki 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman menzirsini köreleksiz. Emmi adam intildiğen esil oldrak rayondan öy seytüleş köğmanız dikerek iştir. Kızlık liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy seytüleş cemetnin şerifi. Bir gayriş yer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperatorluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyapet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin aşametlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkula da 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16
4: Ürümçi daşının Huası Halkara Norki Çerçisi'nden 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi'ne ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatürde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mulazimetlerini kıladı. Ticaret başlaş münasebeti bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
5: Norka kurum kiyim seti olmakçı, asratmakçı bolsanız, Huası Halkara Norki Çerçisi'ni verin.
6: Şiltıvatkan numarınız ıgızgı ravan kelmese. Sabahdaşlarınızı bir kanç kettim deppemi geçe İSA'da tutu alalmaydıgan bolsa, Şincan Telgrafının okuguçlar numarına almıştırın. İgizinizgı ravan keledu. Mektepki tizimgı aldırganda, sabahdaşlarınızı deppegende əsti asan kaledu. Özünüzgi təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şincan Telgrafının ticaret sağlığı berip yedirin.

0: Zirai kılanmaydı ki bolsa atanla ballarımızga köprek köz kulak bulaylı. Andan müştak toksikilet de edep hizmet kıldığan balları ba atanla mu? Ballarımızga köprek çekilaylı bir xatarlıkke dikkat kılışını. Ameliyatta atanla, aile, təvəlerimiz bizden öyge hizmetimizden naydı. Neticilik tügütüp, sağ salamet kayıtıp gelişimizini kütüp oturdu. Toksikli dayda batkalla hem de belki bazıları radyo anlayışı mümkün, anlamazlıkı mümkün yani bazıları. Lekin dostlar, hayat fakat birlik etim kildi. Hem de hayatlıktan kıymetlik nimba değilsiler.
1: Doğru.
0: Hemeyle özümüzden...

0: Abdullah bilan bekçek.
1: Köpüyü atı der hıl türle, her hıl seplimle. Kazı ve midon tarapki mangan yılınış, koşulmuş taravan, depto tur taksir uzcan buldu.
0: Yaşımızda meselelerden bir noktanın ortaklaş bakan bolsam, depto yeni. Bu şu sebir, ikinci turda KMR. Ayak tegiligi nipiz, nipiz ayak kaysa yakşı bulamdu, ya ki kelin ayak kaysa yakşı bulamdu. Ölüş günden biri davanga çıkandıla, beş kıtım otunu uçurup koyduğun ehval yüz beyirip kaldı. Çünkü meç kılvatsam, moşu turumuz lihı cığı desigende burun...
2: Şimdi eşya 35 yaptı, 30'un 35 milyon katrafda. 20 milyon katrafda rahat kazık maşın düzü azı çıyor.
0: Gidesem unmadın la.
1: He.
0: Gülmire.
1: Rast eşta dedim ara şengiledim. Şen mey vattı mey ya?
0: He?
1: Rast meyli anlıkçılar nim düzdüse aram alım edip işte dedim.
0: Aşta dep, aşta dep, aşta Bunda kalık nimsini yüzün çemem de o.
1: Ya çüşendim
0: ben. Yok vakti da.
1: He.
0: Şu. Başta değmez. Nurgun gepleri var tek tokup
1: çoğu. Dimduk ya.
0: Yok vakti bunda dedi, onda dedi de çoğu. Tok değmez de kımanda. Şey, bu olmuşsa. Şunda mı ya?
1: Şu şu.
0: Ma maşallah belki kalık etti.
1: Hafı eçal teş kimi o yette degen dostumuz yolu vettok. Linkı iş kimi 19 manı yolu vettok.
0: 2019'dan lan yedim bir sıvakken. 2019'dan lan yedim maşınlarımda bir bağla peken basar dedi. 2019'dan lan yedim. Ma ne tez tursun can bağlı yedeydi. 2019'dan bir lan yedim maşını varken. Molli yigirin nam kulaktan kulak yetken Molli yigirinden aldığı yollar avanken deydi. Mahfol.
1: Rahmet.
0: 2018'inci anı ki Nisan Şüeyi batı maşını backpackiz neçik bulu bolsa satsam buldu dep peken bolsa aldı. Rahmet can makli. Hazır ma tursun can gel kıslam yolu yedeydi. Bağlay. Kaç bu etrafı buldu dedi. 24'ninki bağlay. Ondan 2018'ninki pasattan bir suvarken 2018 pasat.
1: Bulduğu yolu vettik.
0: Parralık pasatken bu. Bunun yolu vettik. Bağlapasın.
1: Şinfu degen dostumuz. Kadir ya kız şunda kıpmış Uşurcan'dın cık maşinin tıplarını bulu aldınız. Edip şu şu oy. Uşurca akamdın, müş anlaş dostlar yolluğa uçurdun.
0: Tursuncan den.
1: Tursuncan, doğru bu muymuş Tursuncan'dın? Çık bilimliğe iyi oldum cümle,
0: ben
1: müş karabdi işçi de.
0: Ben bek çık bilmeyim, bunu bilgen sır bilmeydi kalınız neyse kıldığınız nasıl bulacak?
1: Rız.
0: Bu abduma bulacak, işte bilgen sır bilmeydi kalınız neyse kılsız.
1: Müş dairiz
0: bekken. Deslepti, en deslepki biliş vaktinizde, acep çık neslen ögünü vakan da kes kılsız. Bilip getken sır hiç nemini bilmeydi kalınız neyse kılsız. Açtak bir sahalar var, kesipler var.
1: Şu şu, ben... Çendim gibi
0: ağızlıyım. Müştak.
1: Mm-mm.
0: Çendiniz mi?
1: Çendim.
0: Bu hele işte düşündüğüm babsız hazır. Şenday London 2014 yılınki kol hotluk en aliyse manga musabısı 180 bin akran. Ben maşinamı sataydıge ilan. Buldu telefon numarınızı dağın. Maşin nerede? Ürümçüdüm o. Nerede? Karın dige anlatıcımız. Şenday London numarası var ki 2014 yılınki kol hot en aliyse manga musabısı 180 bin maşinamı sataydıge dedi. Buldu. Onda yine arsak mao biyadin Çin Plus'tan birisi var gene. Çin Plus. 2023'ninki biyadi Çin Plus'tan birisi var dedi o. Dursun can bir gap koymuş bulmaydı ki.
1: Şu. Pasat 2014'ninki bağ dedi o bana.
0: Pasat onu yollap koyduk. Hem de anlayıcılarımız biraz bırak ilanımız var. Onguç boğa ağırlıkta ama Dursun Can'dan. Ama o telefon urupçu 138. 4 tane 9 138 4 tane 9 0142 degen numara telefon qilib, mashinani bahalatqach tursanglar bo'ldi. Mana mashinamni tursin janjimi?
1: Shunda.
2: Shuni 24 dan bog'laydi 55 dan 60 ming qadrabidan.
0: Ma'qul.
2: Shuni 23 dan shunday deydi 55 dan 60 ming qadrabidan.
0: 55 dan 60 ming qadrabida, Ma'qul.
3: Bir buyruk bilanla teatr körüşünü, öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızı östürüm.
4: Bir buyruk bilanla teatr körüşünü, öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondiralaydi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyanyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
2: Shunda 14 kishi shunday London qo'l xotatda 15 ming dollar bo'ladi.

0: Simo 18
1: Программамызны давамлык алышыларны каршы алабыз. Без саглам суу ичиш тоосуда параңлышыбыз. Бүгүн программабызга Шинжаңнын ярлык маркасы 1509 Шиюй Шанчуан жүрүшлүк суу тазгыч карханасынан Нурия Турдун таклиф кылдык.
2: Риясат жакшымсыз, көпчүлүк жакшымсызлар. Мен 1509 Шиюй Шанчуан жүрүшлүк суу тазгыч карханасынан Нурия Турдун.
1: Азыр көплөгөн достор саглам суу ичишке ахмият берди, амма суу тазгычны кандай таңдап орнотушну билмейди. Çünkü birinciden su tazlıqış bir kadar kımmet. İkinciden süzgüç almaştırış hakkımı yokuri. Bir kıtım almaştırışka net 100 yuan, hatta 1-2 milyon yuan ketidu. Şirket bu kıtım kandak itibarlıq faaliyetlerini ötküzmekçi.
2: Toğır dediniz, hem de bazada su tazlıqışının türkü. 1509 Şiyu Şençüen su tazlıqışının bahası, setiştin kiyinki mulazimet cahatta ya ki soğatlıq buyum bir iş cahatta bulsun kat faaliyet kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlağla. Birinci, 30 gün haksız sınav şiltisiz. Üyünüz gibi verip su süptünü ölçeş, layiheleş, orın tip bir işte haksız mülazimet kılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Mən köpçelik bir hesap atıp yerim. 3 yıl gıca haksız almıştırıp yerimiz dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci yıl, hatta 5-ci yıl mı özek almıştırmışsınız mı buludu? Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsanız şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. İkinci, haksız sınav işletip razı bulsanız, pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet haqqı ösüm haqqı ilinmaydı. Su tazlıqış bağı buldu, endi kaynak su içmesliğinizle hal kılımız. Yani 1388 yuan kımetideki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kotluk tanşaysız. 45 gradosluk suda süt talqın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettigende kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çükende bir piyal kızlık çay içip ağırlıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydanı işletmişsiniz mi boludu? Törtüncü, mempi yolluk çarş kurutkuş soğuk kılımız. Şamılı küşlük, çarşını zahmelendirmeydu, çiçeğinizde tabi pakırtıdu. Beşinci, mikrobisimli kazan soğuk kılımız. Mikrobisimde tamakının tämi özgürüp ketmeydu, tez pişidu. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenle bilseler, yel kazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setiştin kiyinki mülazimet doğrusu tohtulay. Bu meselini hal kılış, köpçelikten seti valgandın kiyinki endişesini tügütüş üçün bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş, su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdın bəhriman buludu. 3 yıl gıca süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kılmay hatırcam işletəleysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006001929 4006001929 telefon numarını isanladı. Çın tutunla.
1: 30 gün haksız sınav şiltisiz, 30 gün içinde razı olmasa şartsız kaytırıldı dediniz. Vakti gelgende öykü bir şakkı, söküp ekit şakkı ve başka hakkı elinmeydi.
2: Köpçülük hatırcan bulanla 30 gün haksız sınav işiltisiz degenim raz. 30 gün işiltip yaktırmışsınız ya ki setivalınız kemise, telefon kısınızla hadimlerimiz berip ekitudu. Bütün ceryanda iş çıkanda materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. Bunun da ensirişiniz hacetsiz. Yani oylu şipaqay, ödikiler bile mesel şipaqay dediğin işin bulmaydı. Çünkü 30 gün haksız sınav işiltiş vaxtı var. 30 gün geçi işletkeş oylaşsınız buludu. Muhimi hazır bir vasıt altışta nurgun soğatpa, tokluk sudan, çaş kurutkuş, mikrobisimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kılan 30 xerida süzgüş özgünü 3 yıl haksız olmaştırıştın bəhriman buludu. Telefon kısınızla itibar kılı sanığı erişeleysiz. Bir pun xajlimay 30 gün işiltisiz. Süpti kapalat gige. Kızıq liniya telefon numarı 4006001929 4006001929.
1: Bundaq yaxşı soğukatla batılsa, yani nemi geçkilinsiz telefonunuzda kolunuzu elib 4006001929 4006001929 telefon kılın. Baya pulunu müddet gibi ölüp tölüsü buludu dediniz. Yani gelip üsüm yok ki şundak mı?
2: Şundak yarısı ilip kılıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölüp olsanız buludu. İş kanda

0: rəsmiyyət taqqı və üsüm ilinmaydı. Buna qılıçdiki məqsəd, xiridalarını itibardan bəhrəman qıplıqanmay, şundaqla setişdən kiyin ki mülazımətimizdən xatircəm qılış. 1-5-0-9 şiyu şənçən sutazıqışından bahası, setişdən kiyin ki mülazımət cəhətdə ya ki soğatlıq buyum veriş cəhətdə bulsun, qat tıpaliyyət qılımız. Onda olsa dikkat qıplanlarla. Birinci, 30 gün haqsız sınav işiltisiz. Üyünüz verip su süptünü ölçeş, layiheleş, orın tıp verişte haqsız mülazımət qılıdı. Materyal haqqı və iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltip razı bulmuşsanız şərtsiz qaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul xərcləməyisiz. İkinci, haqsız sınav işiltip razı bulsanız, pulunu eyğa 199 yuandın 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyyət haqqı üsüm haqqı ilinmaydı. Su tazlıq uşbabı oldu, əndi qaynaq su içməsiləğinizə əl qılımız. Yəni, 1388 yuan qımıtıdaki aqıl tokluq sudan soğuq qılımız. 3 sekotda ısıq su çüydü. Temperaturunu 5 qotluq tənşəyisiz. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləyisiz. 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz. 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Ettigen kopup su kaynatıp ondan soğutup yürmeysiz. Keşte işten düşken de bir piyal kızlık çay içip ağırlığınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi boludu? Törtüncü, mempi yolluk çaş kurutkuş soğuk kılımız. Şamılı küşlük, çayını zahmelendirmeydi, çiçeğinizi tabi pakırtıdı. Beşinci, mikrobesimli kazan soğuk kılımız. Mikrobesimde tamakının tämi özgürüp ketmeydi, tez pişidi. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenler bilseler, yel kazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setişten kiyinki mülazimet doğrusu tohtalay. Bu meselini halkılış, köpçelikten seti valgandın kiyinki endişesini tügütüş için bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazılışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarından bəhrəman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştan gəm kınmay xatircəm işirtəliyisiz. Kızıq liniya telefon numarı 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29 telefon numarını isanladı, çın tutunla.
1: Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez diginiz kişini kızıqtırdı ki. Bu rastgep de, vaxt kege vaxtı da xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki əqaldığa iş görülüp qalmasa.
0: Elbette rast, süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez. Mən köpçelik bir hesab atıp vereyim. 3 yıl geçe haksız almıştırıp vermez dedik. Eğer siz dəl 3-ci il almaştırgan bulsanız, 4-ci ili, hətta 5-ci ili mu özək almaştırmışsınız mı buludu? Özək almaştırışdalla 1-2000 yuan ticap qalalayız. Yəni kilib həqsiz almaştırıb verimiz. Öygü veriş haqqı, material haqqı, işə qalmayımız. 3 ildən kiyin mu, hər qitimliq özək almaştırışqa 280 yuan material haqqı alalımız. Başqa hiç qanda haqqı ilinmaydı.
1: Bir radio anlıqçı dostumuz, minin uyum Qəşqədə ornatqılı bolamdı, dəb sonra atıldı.
0: Buldu, Şincan'ın hemen şehirlerde 1-5-0-9 Çiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığı için uğrantış noktamız var. Yeni kilip özellikle 3 yıl haksız almıştırış katarlık itibar faaliyetimiz okşar. Siz pekab 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29'a telefon kilip, üyünüzden adresini depesinizle yukarıda değilge itibarladın bəhrəman bulalıysız. Köpçelik bir noktada dikkat kılınla, süzgüç özellikle 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılın. 30 xeridar bəhrəman bulalaydı. Aval telefon qılıb, sanını igiləb qoyub, 30 gün geçə aldırmay oylaşsanız buludu. Vaxt kəgəndə seti almışsınız mı? Bir pun pul xərcləməyisiz.
1: Baya bir münçə soğat buyumunun gibini qıldınız. Bəzi radio anlıqçı dostlarımız bəlkəm tuluq anlımıqan ya ki isi tutvalanmıqan buluşu mümkün. Yəmir qətim dəb birəm siz.
0: Buldu, oldu bilən 1388 uyan komitədiki aqıl tokluq sudan soğuk qılımız. 3 sekot ısıq su çüydü, temperaturunu 5 qotluq tənşəyisiz, 45 gradosluq suda süt talqını dəmləyisiz, 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz, 85 gradosluq suda qəhvə dəmləyisiz, 100 gradosluq suda çay dəmləyisiz. Ettigen kopup su kaynatıp andın soğutup yürməyisiz, keşte işten düşkende bir piyalı kızlıq çay içip ardıqınızın çıxırsız. İkinciden, mənpi iyolluq çaş qurutkuş soğuk qılımız. Bu nusqıdaki çaş qurutkuş istil eksport qılınıp gəlgən süpti yaxşı. Üçüncüden, mikrobesimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi, təmi özgürüp getmeydi. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenla bilseler, yel kazanı kakla pişirildiğin tamakdan hemisini etkili buludu.
1: Qarğanda bugünkü itibarlıq faaliyette soğukatla hakikaten köpken, he?
0: Şundaq, 1-5-0-9 Şiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haksız sınav işlisiz. Yarsa epkili pulunu iğa 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün və rəsmiyyət taqı ilinmaydı. Bu qətim aldın telefon qalan 30 xeridar süzgüş özgünü 3 yıl həqs almaşdırış. Su tazıqışının süpidigə 3 yıl yadroluq zapı. bakçaslarının süpüteki 5 yıl kapalat kılış itibarıdan bəhrəman buludu. Kızıqlı niyə telefon nömrəyi 400-600-1929. 400-600-1929.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu qatımlıq proqramımız ahırlaşı aldı da Kızıqlı niyə telefon nömrəyini yeni bir qatım dəb birey. Kızıqlı niyə telefon nömrəyi 400-600-1929. 400-600-1929 ga derhal telefon qilib, haqsiz ishlatib sinab yiqing.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganlar 107.4 qatnash san'at radiosining
3: mening avtomobilim programmasi.
2: Programmamizda Urumchi Shenhua janubiy yo'lga joylashgan shaxsat egiz boshlagan ambulatoriyasi, tirik va tirit tig'larini bozorga solgan tirit xalqaro savdo chekli shirkati alohida talab qilgan. Ana men maybahos to'g'riliq uchurini bek so'rab ketdi. Qadriya bir yetkazamsiz.
3: Buldimi shu yangi bir navbatlik maybahosini tanishish ko'zniki 8 ayning 14 kuni soat 24 da, ya'ni juma kuni bugun.
2: Bugün ha, bugün kechdi.
3: Bugün kechildi. Navbatdagi har tonna may bahasining 360 yuan, ya'ni har litr bahasining 2.9 pundan 3.1 pungacha tuvallaydiganligi mo'ljallanmoqda. Hozirgi tuvallash nisbati bo'yicha bo'lganda may bahasi tuvallagandan keyin 50 litrlik may bakini benzin yoki solyarka bilan liq to'shqizganda avvalgidan 14 yuan 5 modun ko'proq pulni tejgil bo'ldi ekan.
2: Demak, tushdi degan gap, ha?
3: Shundoq.
2: 3.1 pungacha, 2.9 pungdan 3.1 pungacha. Bas to'vallaydi ekan degan gap.
3: Shundoq.
2: Qadriya, programmamizniki vaqtimiz to'shib qapti. Programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak, programma riyasatchilari
3: O'shirjon Xizr bilan. Ha, ismini demang'a bo'lsa.
2: Qadriya.
3: Qaysar.
2: Qaysar. Qadriya Qaysar. To's Anvaril deb aytdim, shundoq. Qadriya. Qadriya Qaysar. Navbatchi muharririmiz
3: Murat Qopur.
2: Xayr xo'sh.
3: Xayr xo'sh do'stlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Bana başlandı.
2: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
3: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bulan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdultallığında Fokus markasına alayda kat kılın. Fokus Lıklaşmayları.
4: Yollarımızda biz emrah.

0: Adalı radyoları ki anlıkçı dostlar açılık Allah hayırlı olsun. Yollarınızda biz Zemra programımız arkalık. Bugünkü bir günlük aldıraşçılıktan keyinki keyfiyat Allah hazırak olsun. Hoşallık, rahatlık, beygışlaş maksistir mikrof aldık hazır bulduk. Adılca ablamette sizle kutluk salam.
1: Sevimlik radyo anlıkçı dostlar. Programımızda açtırak kağıysla, mezmurlarımızdan paydalan kağıysla. Yol uçurlardan paydalan kağıs, bir hatar menzilinlere gitip bağıysla. Riyasetçi dostlarla kunduz aytur dedin sizlere salam.

0: Bir qeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əm ayılının günlükke 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bar Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy situleş köğününüzdü kirekiştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Çincan Yuehao öycay çekişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy situleş cemetnin şerbi Bir herişer nurgun pulu yaraydıgan Xalqıra Çombazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir Turaklıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikşsünüz Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsınız buludu Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhrəman bulasız 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan Təvkulada 5-ci evlat öyle bar 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq kılıp işildeleksiz Paydınış nisbiti yukarı Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
1: Rolunu çın tutun. Kanun nizamlarını isinizde çın saklan. Bütün ailenizdekilerin aman iselliki üçün her vakit bir hatar yol yürün.
2: Allah batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir vasıta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
3: Hoş geldiniz dostlar programımızda anlaşıldı da Allah batkınınla.
4: Çüşlük yollarınızdı biz Emra programımızı.
3: Yollarınızdı biz Emra.
4: Şunak dostlar çüşlük yollarınızdı biz Emra programımızı. İşilt bakalla maktaydıgan birbirine tavsiye kılıdıgan İsil Abdul. Fokı Abdulları alayda talep kılgan.
3: Bu programımız ne? Yine?
4: Şincan'daki en isil temin izleş pahaliyetimizde bir oranı tavsiye kılmakçımız. Yani şu Ahmervayt un yağ gürüş, açık sularını, bazağı sağan Ahmervayt zavuti. Şunun dek, manım şu Ahmervayt məhsulatlarını işletip, xeridalarının, mihmalarının ağızıqı tetik dek tamakları bilen ulanın köyünün uftuvatkan azadı muhitlerini yaxşı əla mulazmeti bilen mulazmet kılıvatkan mihmalarım aşqansını tavsiye kıldıqa mihmalarını küçüşke veya ki aylı bucu berib çıxılış kılıp çaylarını işçip dostlar bilen paranlaşıp oturuş qınaydı maskildu hem de apta xurup kaldı apta xırdı ki çütünkirlik çayı qınayıq verib bilmegen dostlarımız mihmalarım aşqansıqı basanla bulduz lak alayı tavsiye kıldıqa
3: Şimdi az adırsanın uçurduğu kara baksak, tor taksi vuvuvu sen Venşin yöle Venşin yöle Venşin Venşin Venşin ama Venşin okaptu Venşin Venşin Guangchang aldı yollara var maşını köp reaklikindeydi
4: Abdurim efendim
5: 174 Gözü'de yol kayarı Venşin Cenobi yöle Sen de o yöle kılsın Bağdoğun yöle kırıp mağdın yollara
4: var Oldu Rahmet Xırşın Ultraq rayonunun aldı yollar avan, Tianshan Gongyarının aldı mı yollar avan dedi Abudonun uçuri. Kaşqarı yolu qoşlu niyadır avan da, Portaysir Uzucan. Konkretraq orunda size bu da. Juujan yolu şunda avan dedi Qurban Ependim. Çanfango Şimal yolu avan dedi Qurban Ependim. Çıraylıq Naqşanlağı rəhmət. Şisən Kauca şunda avan dedi Rıştay rəhmət. Onun da kiyin. Neminin aldı deydi. Davazanın aldı ravam ikken, yani 3 saatten kin tosuluşu başlaydı. Ben kapalat bermen. 6 optuvuz mıngı batımız deydi. Sayatçıdan ilip, müşü davaza kildikensiz de alavta. Yaxşı gün olduk sayatçıdan

0: Tılfın bazarı deyimiz Cunsen. Şu tört köçünün dokmuşu da şu urun basanlar buludu. Hem de Mayra Aslan'ın şu huası dikimiş 6. kavetki içilgan şu Nurka Asıraş Merkezi nın şu başka mesela ma o jüş uruları kargan çağda alaylık ne mu? Parkı ne mu? Muşunu bir çöndür basınız.
1: Bizdeki yürüyüş merkezimiz başka aylarda kuruk yürüyüş merkezlerine okşamaydı. En çok farkı olsa kestiydiki ve mükemmel mülazimet zinciri de bulup. Aldı bilen teşhit temperatürdeki turası saklaş ambarı işletimiz. Biz işlerken ambarda ne mülkelerimizin ekegenliğinden zahmet yetkizmeydi. Anladıkken biz seyfek mi? Özümüzden bedenliğimiz zahmet yetkizmeydi. Bu adetçi kuruk yürüyüş merkezlerine kesilmeydi. Bunun için Şincan'dan kilmat alaylığı kartta bizden kesileşken bu yaş ve pason özgeçli teknikimiz var. Mesela nörgeni uzak mezgir kegenliğin rengi ılmık kalan, sağırıp kalan, kükürüp kalan ya ki bunda pason özgürlük ettiğin kişiler kalan işler buluş mümkün. Bunda bu kadar da pason özgürtmen ya ki renkleymen deyip kalsın ya ki özgürtiş ya ki tüylerini diyenlik. Bizden kesilmiş ki ustamlar hemisi buzulgan teni oğuşaş ve mülazimet aşı məhsiz layiləş mülazimetindən təminləydi. Başlı pay kontrol qrohi başçılığını ki kəsləşkən mülazimet süpüsü buluşumuz süpünüz bilən əzəldə ximiyəlik ya ki naçar materyal işletməyimiz bunu dostlarımız anlap qası buldu, ənsirmişimi buldu. Özümüzdən bətinliğimiz ziyansız, özümüzdən nurkisi olmazsa ximi yetkizməydi.
0: Buldu.
1: Her bir kurun orta bizden asrış merkezimizde kirgenliğin kiyen koyutta teşiriş, yuyuş, kurtuş ve kızıp süzdeş katarlık onun açıqıp türünü tamamlat belki hakiki kapalası tılgandiyin kiyen andın dostlarımızdan kulu tapşırıp verilir.
0: Hatırcam, işinip tapşırısı buldu gene. Bir mağabıralı uçumuz soru biz aşı huasıdın amıgan başka yerden ağan özümüzdeki nurkuları olsa apasakın bulamdı, şu iş kadaydı.
1: Buludu, buludu.

0: 别送是不是？讲了啦，无啦。
1: Thank you.

Bir qeyriş yarmuke pulga yaraydigan Ürümçi Longchang Kutsirki Tianshan 1-nji numarlyk turalgusi tabiatı boysunu 10 milliondan artıq mablag sinni barpa qilingan oliy darajalik bagbaranlyk mahal Versal sarayining manzirasidan örnek ilingan Tianshan 1-nji numarlyk turalgusirki otqır hal egiz qabatlı binalarda hamma oilining kunligi 270 gradusluq oylanma körish dairesi bar. Derizingizni açsangizlar Tianshan bag orman manzirasini ko'ralaysiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiraq rayonidan uy sitilish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991 556 4 9 0991 556 4 9 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Shirkining yangi

0: Hürmetli radio oğlucular, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 174 katnas sanat radiosunun kanun sizge mera programmasi boyunca alınış berdok yaqtırıp anlığınızlar rahmet.
1: Programma riyasetçileri Daniyar Mahmud bilen Qunduz Aytürdi.
0: Nöbetçi muharir Ramila Ablimet.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

0: bu programını Tırt Sodiçak şirketi alayda talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Mehri muhabbatlik va illiq chiroy bo'ling. Chin ko'nglingiz bilan dunyoga kulimsirab qarang. Har bir kuningizni aktiv pozitsiya bilan o'tkazing. Sizga yordam bergan va sizga mehr-shafqat yetkazgan har bir odamdan minnatdor bo'ling. Turmushdagi barliq go'zal narsalarga minnatdorligingiz ziyodi bo'lsin. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulbostan Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əpçisi Sılışı Deng'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılışı Deng əpçisi dümü anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını oranlaştırdıq. Şinjanlı xalıq saxçısı Hu Beyda dəmeli vatqanda soğu çüşüp getib, optomobil içidi qapsılıp qağallarını qutquzdi. Yerim keçidiki qutquzuş. Beycanlı sayacılı Qashqardın qaytqan denkin bir parça xat əvətdi. Turpanlıq işki ali mektep oquqçısı setilmay turup qalğan tavuzlarını ölkü atlap setib elib, 6,5 tonna mehir şefqat tavuzunu xayrı saxavat sodisi arqılıq 1,5 saatte setib boldi. Dostlar, ondaq bolsa, dextinla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Dostlar, anlayatqınanla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırmaqdımız.

Uçurlar bir karayla, Cahan Kizer degen dostumuz ma Şida Cav, Dostluk Cenebi Yuli, İntayın Ravan degen uçurunu kaldırıptu. Onun başka Esencan, Xoten, Qağılıqnın Cahiderek yolu iğzi işki taraf Ravan gen degen uçurunu kaldırıptu. Seher Bulbuli, Eskar Urayim, Qatarlıq dostlarımıza yaxtırıp anlavatkan özünki köngül sözlerini kaldırıptu. Yana Kucha taksi, Kucha şehirlik doktorxananın aldı şimaldan janıb qarab manganda toslush ba degan uçurken. Dostlar, mazmunlarımızı yetkizmiz. Turpallıq işki ali mektep oquvchisi setilmay turup qalgan tavuzlarni ölkü atlap setib elib, 6,5 tonna mehir şapqat tavuzini xayri sahabat sodis arqalıq 1,5 saatda setib boldi. Yaqında Şinjan Turpan şəhri, İdiqut rayonu, Çatqal yezisi, Aygül kəndlik yaş Osman Abdurayimnin ölkü atlap dehqanlarga mehir şapqat yetkizgan iş

Dostlar, şunu bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırınız. Programımızı yaktırıp anlayan, programımızı katnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, növetçi muharir, Ramile, Ablamet.

Fikriden tatlı tebessüm balkı durgan Gülgüncüler. Gülgüncüler programısı sizden balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizgi balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, del Gülgüncüler programısı.

0: bu programını Tırt Soda Çekişirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletkiliğimiz Varıs markalık sakal ağış.
2: Serdar öydü ba mı?
3: Ba ba ba.
2: Tapşırıqın işlep boğan bolsa mergi çıkıp birden oyuz bulundu.
3: Buludu ama ben keş kalmanla bulam.
2: Hatırcan bulun.
4: Sevimli küçük dostlar, yaxşı turdunlar mı? Sizler en kızgıdığan anlayışını yaxşı gördüğün məzmurlarını özüge mücəssəmləgən Gülğunçılar proqramısı bugün yenə diqqətinizə sunuldu. Proqramımızı yaxtırıb anlayısılar, mən riyasətçiyadanla Zümrət Mütəllib. Gülğunçılar proqramımız yenə Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əpçisi Sılu Şitindan.

Қадірлік достар, мына программамызды бастап алдық. Мұшы программамыздың бесінші лам барлық радио аңлап отқан чоң кичик достарымызды программамызға қатынышышқа қызғын тәкліп қылымыз. Мұшы радио аңлап отқан yolda gidip atkan şoför dostlarımız davamlıq yol uçuruyu təmirli sanlar buludu. Onundan başqa bizden yine muşu kiçik dostlarımızga qaratılgan programı bolğanlıq üçün şuna yine kiçik dostlarımızda mu qızgın qarşalımız. Çoğunlar bilen yolda gidip atkan bu sanlar bir hatarlıkka kapatatlı kılgan asasda yol uçuru əvəz sanlar buludu qatnaşıp. Onundan başqa öyde anlap atkan bu sanlar muşu biz Nurgun 3 sayıbə programını Nümazmoların oranlaştırdık, şununla karıda özanlarının oyluğun oy fikirlerini otturuğa koysanla buluduğu kızın karşalımız ve şinsupimiz Şincan 1074 FM.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bosaq, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sənət Radiosu, her vakit silerge hemrah.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programımızı katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyası Programı'sı.
1: Katnaş Liniyası.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası ve Balla İğiz Boşluk'ı İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Dostlarımızın yani kimler radyo aldıdı oturup radyonu anlavatkan doğa gerçi yol uçuyor mayı gaz uçuyor bir emis anlamı öz onların kandak şekilde programını anlavatkalıqınlarını bildiriş arkalı programımız katına salamı tamamen buldu tenha yürekke. Yol uçuyor besem Qashqar şehir beyhu yolları koş yolunu işte ravan deydu buldu rahmet mişu Qashqar'daki dostlarımız mışu uçuyordan önümlük paydalanıp kağa isle. Nijat taksi Xotende yol uçuyor cenubi Kucan yollarda avtomobil acıq lekin tosulup kalış yok deydu buldu. Xotende dostlarımız mışu uçuyordan önümlük paydalanıp kağa isle. Onun başka uçuyorlarını yanılıp karsam Abdurayim Can'a Qashqar şehrinin yumlaq şehir yolla koş yolunu işte ravan deydu buldu. Qashqar'daki dostlarımız mışu uçuyordan önümlük paydalanıp kağa isle.

0: Dostlarımızın Guliye, Memba Anlavatman, Çangjiang Yolla, Ravan Kendi'de buldu. Rahmet devamlı kuşur berip duğaysız. Onun başka seher bulbuluye. Ben rahat öyde çay işkeş uzunluğup Anlavatman deydu. Buldu, yakşı buldu. Devamlı benim için de programımızda katnışıp durun. Onun başka yine uçurlarını yanlaylı yan yan yol uçuruyum. Ayıgaz uçuru besanla buldu dostlar. Dostlarımızın turdu sıdıqnın ki avazlı kuşur kapta anlaylı ya?
1: Gürüzya tutuyor, riyasetçiler yaptınızla.
0: Yaxşı.
1: Yol kabar gelsem, Mısır Sonsangu, Yule, 12 çocuklarının aldım terapiyonla. Hatta bir kadar kör, ama tutmuş yok.
0: Buldu, rahmet. Onun başka yana yanla kuşurlarını karsam, Zühremu programını anlayıp da Nur'nun avazlı kuşuruyum.
2: Buldu.
0: Rahmet. Devamlı kuşur berip duğaysız.

bir taraf qilish suratini tekshirimiz. Hodisa tafsilotini chekib javobgarlikni bekitish natijasini tekshirimiz. O'ng taraf ostonqi burjikidagi elektronlik hujjatni tekshirish ko'znikini echib, javobgarlikni bekitish elektronlik hujjatini tekshirib ko'rimiz.

0: Dostlarımızdan salam. Seyma Candin Yinşan Şincan yol bölgeyi koş yönünüşte yollar ravan deydu buldu. Rahmet uçuranızga davamlıq. Özünüz kitab atkan her kaysi yol bölgelerden yol uçuruyu may gaz uçuru berip duru. Onunun başka abudu akımıza yol uçuruyu Çancan yolları koş yönünüşte ravan ken deydu. Buldu rahmet. Nurninki avazlı uçuruyu itip kaptu anlaylı nur kaysi yol bölgelerden yol uçuru bədikin. Nur.
1: Nurar bir tema dağı körükten astıma dağı körükten çıksam da bize karabanga yeni çıksa gitti. Bunun sebebi bir aile maşinlerinden bir avtuz urunup getirken sebepsiz tuzlattı.
0: Onda hos şu bilekten mağmakçı boğan dostlarımız sel dikkat kılıp mi anlayıcı mı? Şu avtobusla bir yol bir eyli dostlar. Manga vakti avaylap, pek tez sürette mağmay. Arlıktaşlap mağaylıymış. Sürkülüp gitdiğin, urulup gitdiğin işlerinin ki aldığını alaylı.

Nijat taksi. Xotendi yol uçuri, kuruluş yollarda otomobiller köp deydu. Bulduğum şu Xotendik dostlarımız mı şu uçurdun önümlük paydalanıp qağaysile.

0: 8-nji aýynyň 7-nji güni baş güz mevsimi kirdi. Baş güz mevsimi küz pesli kirgenligiden derek bermeýdi. Tomuzyň ısıkları hazırça yanmadı. Itizler altın rengi kırıp, etrafka meyve çivilerini okşaydı tarap, hem yer molosul tentenizgi tayyarlandı. Pesilinin özgürşigi maslaşıp, baldır uxlap, baldır kopun. Yeterlik uyku, küş kuvvet toplaşka paydılık. Yemek işmekte, acık, aşkazan üçeyini gıdıklaydığa yemeklilerini az istimal kılın. Gül samsak, ahmur, niloper yıldızı katarlıkla yiyinçeni kuvvetlep, öllük yetküzüşge maskeledu.
1: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazide köp bedel tölep ketkerligimizden çarçap kalımız. Yeni bazide başkalarının hacetinden çıkalıgalıkımızdan özümüzde bəxtlikiz kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun, bəxt küreş kılıçdın kilidu. 107.4 Patnaş Sanat Radyosu siz oylaganını oylap, siz bilen belli ilgirleşti halaydı.

Yana uçurlarını yanılab qarsam, Abudu akımızda yol uçuru ғarbi çöngörükünün üstü bimin yönünüşte avtomobillar köpüre ekteydu. Yana müşü Şaoşiminin aldıdı mu maşilla bir az köpüre ekteydu. Buldu rahmet uçurumuzga. Xotin şehir aydırım yolu cənub şimal yönünüşte ravan deydu Abdurimka. Buldu rahmet uçurumlağa. Onundan başqa bu xalçeme Çidaven cənub yolu qoş yönünüşte şundaq ravanken deydu. Buldu rahmet. Yana uçurlarını yanılsam, Gül deyen dostumuza, şu Miran Şavçı'nın aldığının Tianjin Vanka tarap karapmanga yönünde avtomobiller köpreklikken bek digidek tosuluş yok deydu. Badam taksi. Nakşini şundak yaktırıp anıldım deydu. Buldu. Yaktırgan bu sanlam.

0: Dostlarımızdan Kaplan'ın avazlı kuşları yetip geldi. Anlayılı ya. Kaplan.
1: Başta kalanımız aslında onlar. Yaxşı. Ne o, lordum diye. Canlı opanımızda gelmiş kendini ocağa çıkar. Yemin de asa tarafının kaynısı maşını götürüne.
0: Buldu. Rahmet. Onundan başka meşhur atışınki avazlı kuşları.
2: Anlarım, bir çok seyirli kutsun. Yolkaları. Şu kalın. Kazırsın. Birinci kütün yukarı seksen şu artılır. Meşhurin hazırın tarafından kaynısı. Maşınla tüpü işi başladı.
0: Buldu. Abudu akımıza yol uçuri, xalıq yolu köyrüknün üstü her halde buludu, deydu. Buldu, rahmet uçuranlığa dostlar.

Şu ma ablamet diyende ki, şu kahmacın şimdi şu körükte, şu bir yük otomobil buzlup kaptı, şu maşina yolun ki iş terpedi ki, şu sol tarafta deydi, şu an şu yollarda kitap atkan dostlarımız bu sabır avayla yapmağa asla, cuma dostlar.

Dostlarımızın çekit isimlik dostlarımızın şu Aksu'nun avarayı karapasınız deydi. Buldu. Aksu. Aksu'da hava bulutlanıp keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-31 Celsius gradus küçükken cümü.

Niyet bir dostumuz köytünde yağmur bağ mı yok mu bugün bir karap bəgən bulsanız deydi o. Köytünde hava bulutlanıp kiyin azraq yağmur varken temperatura 25'den 36 Celsius gradus kıçken cümü.

0: Dostlarımızdan Kaplan'ın avazlı uçuru edip geldi. Anlaylı. Kaplan, kaysi yol bileklerden yol uçuru bədikin. Kaplan.
1: İlerler, mağazan gidiyor, yanıma şöyle çirilen tanrı geldim, mayolları ben gidiyorum.
0: Buldu. Rəhmət.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köyünüz yerin çağladı. Yardımga muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Hoş, onda olsa yollarımızda biz Emre programımızla başlayalım mı?
1: Başlayalı.
0: Kadirlik anlıkçılar, radyo çası otanlarını bürüyüz yette de tötkü toğırlısanla en yeni yol uçurlarını bizden anlayalayızla.
1: Yeni katlaş kalaklar uçur mesletlerden model vaxtıda haberde bulalayızla.
0: Katlaş kalaklar beşimle kıytavatkan suallarınlağa mana biz arkalık cevapkı erişalayızla.
1: Şimdi anlıkçılarına programımızı başlayıp getuk albette programımız arkalık silablan sırdış demlerini şüncelik ehmetli kımmetlik deyip karab mikrofon aldığa hazır bulduk.
0: Doğru.
1: Onda xosa sizler için samimi mülazimatlarımızı başlayıp getmektimiz sizlerle muhem ahtibalı uçurulan yolla programımızı katnışınlarını karışalımız.
0: Siz kim o?
1: Mən bolsam. Büdürce riyasetçinla. 10 günün yakı yokup getgen riyasetçinla. Zöhre Kerem.
0: Karışalımız.
1: Rahmet karışağınlarla.
0: Belkim Nurgun anlıqçılarımızın özgü şekillerde karışılışı mümkün. Hoş kadirlik anlıqçılar şundak deyimiz ki yakış keyfiyet elikide öykü kaydı sefranlarına ahmiyet iyi kılınılığan münber. Yıldırınızda biz Emre programımızı yaktırıp anlıqçılar. Mən riyasetçi dostumla Mevlut İbrahim.
1: Kızgın karışalıq Mevlut İbrahim.
0: Rahmet.

0: Gerçekten hayat öyle
1: Ka.
0: şükürüm. Allah rahmet eylesin.
2: Bu
1: ne anladınız?
2: adamın
1: Abdurrahman ne
2: tazı tazı yakışıp çıkır. Ben masap kaldı hazır.
1: Ya bunda kısa zamanydı.
2: Oldu da radyo üçüncülük süzük tatıvatkan kündüm başlapla. Abdurrahim efendimin ki Abdurrahim akımızın fıçuru inik çıkması yok kılı vardı. Olmuş tatırı tanasıp yok kılı vardı. Bu işe bir alay dikkat kılın. Siz mi 50 neçinci yılının ki fıçurçisi?
1: Şu
2: 60 neçinci yılın. Onda oğandı ki çokum yaşlı ülke buluşunuz gerek. Neçik eğitim deyip gettik de.
1: Hazır Aynur Kağılık'tan Aynur mu fıçur verip doğamlık anlayma programlarla yaktırmaya da fıçur yollayan ki rahmet.
2: Van Yüçü Ali.
0: Yaşım var ya seçiler, yaşım var mı? Yaşım var mı? Ne var? Ben size çok ettiniz
1: mi? Bağdı dedi onda ya. Ben.
2: Demir işlerini ip kaydıp geldim. Hem de silahı için açım. Mıhtak oturup bu lazımet kılımen dedi o Van Yüçü Ali. Rahmet.
1: Abdum uçur yollabdu bana. Halık yollarda maşilla biraz köprek de. Bezile deyişi var dedi. Kışkayı bir birine çıkın vitamin sayıatlarını kıp geldik. Onun dinki ne gibadık he de bu sorak dağıtı dağışla de bana.
2: Şöyle kaplan.
0: Kaçıyorum ben de mutlu kılık evren. Magin'in koğuştan seyyanı meşe şişen karakmanga gönlüş. Meşe daha bazağa meşe kuanı kuanın karakmanga yenişte. Maşin edin gel kesine. Mayon dolama başlığını dolatmak doğru.
2: Buldu rahmet he.
1: Hazır mı sayılın ki şimaldın canıp kubuğa yönlüşün ki yolak val kandarak mağı İsmail Can sorab diken tuk bir uçur kaytır vetken bu sağla anlığıcıla.
2: Sayılın ki?
1: Şimaldın canıp kubuğa yönlüşü.
2: Mağı uçurgu cevap kaytırgı için bu aralıkta bir anlığıcımız yardım kolaylı. Yakışım şopur İslam'la dedi. Şopur İslam'la dikkat kan bu sağla ama Sayfiyen Kızılçırak'ta maşinam toktap kaldı. Hapınmayma sımıba anlığıcımız bir otaldırıp begen bu sağla. Ot aldırıp berdiğin şoförler bağımıdı dedi. Ama Sayfiyen Kızılçırak'ta avtomobil toktap kaptı tok yok. Telefon numarını evetip tok haysanlanın ki avtomobilinin kendisin ba. Böyle ot aldırıp egen bu sanla ben baraydı sanla ama telefon numarını yolla bireyli. Yakomusu hazır 100 bilanla 176 90 96 70 176 90 96 70. Yakımızı yüz olamak Allah, ben yerden kulağıydı sana, telefon numarını evet vereyle, değil
1: mi? Buldu. Amsı yani karsak, maşin uçağın nalu, işkinci doktorhanın atrapı da tosuluşu yok, lakin maşinle azraq köp, deydu, ha, Rozucan?
2: Buldu, Numin Baba.
0: Hürmet, kirasetçi, yakınçiler.
2: Yakşı.
0: Radyo anlatan dostlar, yakınçiler.
2: Yakşı ulamı.
0: Herinle kılkın doğan dostlar, yakınçiler.
2: Ulamı yakşı.
0: Hoşçallık, eminizge, lengu yar bolsun.
2: Rahmet.
1: Diginiz tek olsun.
2: Rahmet,
1: ha. Hemsi Abdurrahimka, bana neyle de kanda
0: uçaklandınız. 174, Mevlüt İbrahim Zekre Kerem.
1: Hoş.
0: Ama sesimden ki avaz açımı çıkırıp kalırken bunun ağzında mı amal yok. Bunun avazı sordanınızı etse iyi de dava kızı. Ben Oğuzca, Nılkın Ayısının ki avar eğmanıma verilirdi. Boğan bozu bir kapınmay ayakta öyce şükürlük ve gözüm. Karak bakan bozağına.
2: Nılkın Mellisi dedi.
1: Nılkın Ayısı dedi mi?
2: Oğuzca şehrinin Nılkın Mellisi. Mellisi mi avar eğinde pekil bulamda?
1: Nayının ki lan değil.
2: Nayının ki bozu buludu. Nılkın ayısının bozu.
1: Nılkın ikin alan bugünkü avarayını da bireyli. Otural yamğur yığıp kiyin azraq yamğurgu özgürdü. Temperatura 15'ten 28 celsiye gradus kucaya deydu.
2: Demek Nılkın'da yamğur bak ya. 15'ten 28 bosa. Oldunun ki bazı nayalar resmi soğuşka karak yüzünüptü.
1: Şimdi.
2: Lauta deydi, Lenyungan korkas yukarı süratlik taş öyle şişen çıkış eğizi acayip tosaldı deydi Lauta. Mert digen bala.
0: Selam ey.
2: Selam. Gep, kılıp, gep anlatamaydı okşayımız.
1: Şu.
2: Nalkın ayısının şükürlük avarayı ki, nalkın ayısının ki.
1: Bügeninkini dep durduk amdi. Mağabı bizgi körüngünü şu bop kaldı cuma Abdurrahimka. 932
0: 474 yol kavri maşita zente yangansının adı da maşitan köyretten okarak manga günüşte maşilla bak köp adı hükmü tutat işegen maşilla ama zente yangansının işegen maşilla gürelişe çok tutulup hazır törmüyü bol deme yol
2: Nanhu nallu nanhu dongludun şihun donglu karapmanga yönlüştüm maşini köp azırak tosuşpa karıştırıp şimdi aravan daydı bu

0: Anladım ba.
1: Tapmak biraz tezken bazı diye açıyor. Eğer tipi ağa vakti de müşürüm de bir kırkın içinde altı tal vakya bırakla eli ulanla açıyor. Dinçi işçimde gelin. Tap olunmaydı ki şu tapka vakti de eli biliş gerek çünkü anlamıcımız. Evet koydum ağa sonra kalan ağamızı.
0: Buldu hazır mana alımcandaydı işte bak yöle toz candın da bazağı manga yönlüş iğrı tosak midirsi dırkınmay turvatımız mayolda daydı ha.
1: Rostam, mağludaka maşin yıllık tekşir şorunda işleyme hazır bazı bir aile maşinleri 15 yıl toskandakin sistemeden bevastı cildi içki kitim yıllık tekşir çıkıp atıdı. Kanda kosum için de oldu şoförler bizimle uğraşıp da. Birisi kanunsuz özgerse öz ağız digendik. İkinci birisi katnaş adisi, iğir sadırkan katnaş adisi olsa. Mesela şu abdomobilde vurulup sokulgan ahval köprek boğan olsa. Muşundak ahvalla boğa vakti da hazır ilk yılda bir kıtım ama 10 yıldan başlayıp 15 yıldan kimi yılda bir kıtım. Muşu abdomobilde adette yılda iki kıtım. Yıllık tekşürü çıkıdan ahval buldu. Şuna bu silahla uğraşmışsın. Bunu anlayaksa şimdi motorluk katnaş başları da başkırı çoğunluğu verip senin arkamızda mışına bir mesele bağışaydı. Bu bizle münasebetsiz biz tekşürü bulamaymış son hapı may. Aşı yıllık motorluk katnaş başları da başkırı çoğunluğu verin de şuna yol kısıp koysanla buldu. Çıma rastam.
0: Buldun da senin Mart diye
2: anlayacağımız. Tamam, tamam, tamam, birader. Geçenlikle konuşuyorum
1: bana. Buldu. Mağuz, sağ. Saharçı degen dostumuz okşaydı ama bu bir işçi degen de resimini sürtün evet bir eli. Lekin ki fıçırga vakti de bir tal ama bir kaç tal eli olanla çünkü ağzına sağlam mı kapatma. Bir yenge almıştırıp setiyleşme kapatı ba. Yani kendi kayısı günü birisi bir tal aptıkıran. 20 gün baptı. Gün de bir
0: tal ağzına çıkıyken
1: bir koyun eli. 20 gün buldum ben bir koyu deyip içi vaktim. Talim olmasa mandak bol dedik ama ha?
0: Nur.
2: Onlar bir ses ayıyorlar işte. Vahvi körüktü şıklar mı işte. Cennet'te şimal taraf manga yönelik tosla fazla. Maşı beş kanat görüp kettici mi? Karşı tarafta maşıla kettik yani.
1: Değeriniz var. Etivitemsiz kanda kılsız mı var? Sabiyle aşırı kettir ki mevzu muhtar yıllar tamamı bir gün.
3: Mevlekem tüzlük mü?
1: Tüzlük mü?
3: Kapının ki, sen sırıtsın, sana idar bu kep kapta dur şey olan. Geçen baktın aldı ki dönde, bir dön maşına var.
1: Vah, bugün eskipsiz de ha. Bu da danlık dön, tosuluştu danlık, tep anlı koşturumuz danlık dön, tep isimli koyup oldu.
4: Beycin vakti saat 20. Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerle 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus linyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.
5: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinini barpa qilingan oli derecelik bağvaranlıq mahal Versan sarayının manzırsıdan örnek ilingan Tianshan birinci numarlık turalgısirke otur hal egiz qabat binalarda hem ailenin güllikke 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman manzırsını köreleksiz Hem adam intildiğen esil oldrak rayondan öy setüleş köngünüzdü kerek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norki Çiğertisi'nden 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asıraş Merkezi'ne ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asıraş, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatörü de saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasebeti bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılıç bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
6: Norka Kurum Kiyim Çetu Amakçı asıratmakçı bolsanız, Kuvası Halkara Norki Çiğertisi'ni verin.

0: Ablimit xalıq degen anlıqçı bayımı çöndürgen hazır ma gepni anlavatam siz. Eğer anlavatkan bısınız, siz hazır Şipenhauğa kirip, saqçı bilen bizim bir riyasetçininki qatnaş kumandalıq merkezi de arkası yolladın uçur beri vatqalıqını ködünüz qo. Siz aşı işçigi kirgendin kiyin, pinglun yazıqa yege, yakın da xat yazıdıqa yege, xat yezip soran. Uçurunuzun əvətdən bayı bizge əvətke uçurunu.
1: Mən... İki yıl xat evet koydum.
0: Evet koydunuz mu? Ha şu Şipenhauğa kiriniz siz.
1: Bir kaç gittim desek ki. Bunu biz sonra şey imkaniyeti yok. Biz radyo arkalık siz şu mülazımat kılavatımız. Siz bizimki 174 Katına Sanat Radyosu'nun Şipenhauğa kirip onun kendini yollasınız. Bu anlıkçımız ne demek ki? Benim de bir tal üçcaklık dempınca baydı. Nopuska ağızgan. Bunu ne gibi bir şey yankılımız? Hayatın uçuruyorlardı, Aksu'da. Aksu'da basanız, Dempınca'nın şu motorluk katnaşı vasıtlarının başkırışı oranında. Motorluk katnaşı vasıtlarının başkırışı oranına kabarsız ablamet kalık. Şanya kılığına vakti boğan olsa, hem de ilgi Aksu'da boğan diken, Aksu'da motorluk katnaşı vasıtlarının başkırışı oranları buluyordu. Şimdi bu.
0: Anakı rayoluk mesela ne? Şimdi nayilik, nayide olsunuz.
1: Muşu toksik ıltılanın ki kalayım kan yol yürüyüş meselelerini anlaştırmızcık inkas kan biz mi? Aman bir gün katına saksırmız bunun tedbir kullandı duduk. Köyduk ku neçe vaktim bir an anlaştırmız mı köyduk ku? İşkılıp kalayım kan yolu özgertken, kalpak kimigen, tedbir yolunu iştimangan, onun kendin pravsız motosikil teydigen digen, toksikil teydigen digen okşaş. Mana muş meselelerini hem de katık bir taraf kıldı. Hatta muş veymeyi tokşuduğun caylağı berip, hatta motosik, toksikildirdiğinde köyürüp deyken kuşas nurgun hizmetlerine işildi. Hakikaten muş sıktı, capat attı. Muşakta bir uçur bayağı dostlar yetkizimiz. Toksikild keltürüp çıkarıp atkan katınız kalayımı kançılığa katık tekşürülüp, yol bir xeterlik, medenilik, mudapya liniyası mustahkemlendi.
0: Ürümçi şehirlik Kuhan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırdı Toksikli Tehrigelerinin yazdaki yol yürüyüş kanuniyeti ve alaydılıkı birleştirip, sakçı küçünü ilmi uğurlaştırıp, noktuluk yol bölekleri, yol iğizlerde yötkülüp seyyarı çarlaş bilen nokta belgelep teşhürüşünü birleştiriş usulunu kullanıp, toksikli mingelerinin bir hatarlı kalpığı kıymeslik, kötürümü körüki çıkış, kızıl çırağını büsüp ütüş, tedir yönünüştü miniş, qanunğa xilab adam eliş, belgilimi xilab alda yanratqu və çıraq ornutuş, həm də ammını parakendi qilish qatarlıq qatnaş qanunğa xilab qılmışlarını qatdıq közütüb, biri bayqalsa birini təşürüb bir tərəf qılıb, yol qatnaş muhitini bütün küçü bilən saplaşdırdı.
1: Şudaq,
0: dünəmiz anlıqsa inkas qığan
1: əhvalla, Mesela hem de katnasakçı küçümü çeklik boğallığı sebebinden bayağı mı dedik, biri baykalsa birini tek şöyle bir taraf kıl dedik. Lekin hem bunda kakvalla üzül kesil el kılıç için yanıla muşu toksikilt eydi gücülerini ki anlıklığa tayin açık doğru kildi.
0: Doğru.
1: Ürümçe şehirli Gongan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı yol iğizlerde yol deres kansı kurup, Noktuluk yol beleklerde toksikilt mingücülerinin yol katnaş kanunu kalap kılmışlarına nek meydanda terbiye kılış noktası tesis kılıp, katlık tekşürüp başkırış bilen canlılık teşvik terbiyeni tan yol koyuştu çantırdı. Kanunu kalap kılgan buyur etme yetkizgücüler nek meydanda hadise agaklandırış filmi görüp, toksikilt minişteki kanun nizamlarını ügendi. Ügünü şarkılık özgertiş ilgiri sürülüp, toksikilt edep kızıl çırağını bösüp etmiş, Tətir yönlüşdü meniş, qalpaq kiyməsi qatarlıq naçar adətlər mənbədini azaytılıb, qanunlu qatlıq icra qılış tövənçik saxlandı. Saxçılan əxməydanda qanun savatlarını umumlaşdırıb, bexətərlik enini müstəhkəmləb, təvəlikdiki motorsuz qatnaş vasıtlarının yol yürüyüş tərtibini bütün küş bilən qeyliblaşdırdı. Şunlar dostlarının ki, anlıq buluşu nömət qılımız onun üstüge, hazır nurğun yol biləklərinin kimi 10 kul tərpiyyə. Bir velosipedin resmini sizde şunda koyalım. Kalayım kan yol manma. Muş yol bölükü de manası edip. Hatta bazı yol bölüklere 1-20 metre ağırlıkını çıkarıp, mahsus velosiped, toksikiltlanın ki yürüyüşüge şu yol bölükü acırtıldı. Yani muşunda kan dikin bolsa toksikilt min güçle buyur etme yetküz güçle. Sel anlıkırak, bolsa kanıkırak.
0: Doğru.
1: Onda olsa yine dostlarımızdan uçurları karsak, nen hoşum al yolladı maşincik diye uçurunu tavşırıp aldık. Rahmet.
0: Kutay şehrinin 5. otur mektepini aldıdaki yoldumu kuruluş

0: Бул себептен машин бир кадар көп экен, Абдат Хотаннын учуру.
1: Врайымжан, влайымжан.
2: Бала салам 1074. Мышы машинын шоферинин кызан кылыгы азыр. Бо яңшадын жапча жөнүшүгү бага жолдап келген бизге. Бир сейлен менен катты караңгысы жанда чыктак. Алдымы дикилеп аткан машинни көрүп туруп yollarını rızlatsan destekle çıkılırdı.
1: Kim o? Kaysa maşin?
2: Şu... Şu maşin erge asıklarını verirsen, DKK'lı beyirgen olsan lan.
1: Kaysa maşin?
0: Kaysa maşin? Kia maşini demsiz, altıdaki kar maşini.
1: Kar maşin mi? Ya...
0: Kaysa maşin dediniz, kul bu mu de?
1: Bu mısa ayrı iş belgeleri bak ya, bu mısa şimdi ama.
0: Şu... Айка яйы.
2: Мәлүмәтләрем сөзөңдә кайдарак яхшыма яштырам сезне. Сезне алдык көчүңүз хәзер тралана.
1: Мақул.
0: Мақул.
1: Әт исламды шуңян кылган орында, бу якка шуңян кылдыга орынлар адатта дүйшәм белән жума көне кичмиш. 5 хезмәт көндә эшләйләр, жума. Суның рәсемен яллап бериңләр, бу су эмас, бу ичимлек. Вусу, стык вусу дип язылык. Аны кенди астыга денчи ичимлеге. Sizga avatib qo'ydik, xumorim bir izlab yurgan tanlov bozorlaridan jimi?
0: Boyqi uchurni anglatgandan keyin turg'un jamu uchur qayib turibdi, undan uqtirish bo'ldi bu. Shu toksiklotlarga laba o'rintib ilib, diji chep mangdigan laba, necha qitim cho'chib ketganti, men bu tuyuqsizlik menibdi menga. Tuzutish harakati ipog'ini, tuzash harakati ipog'ini bak yaxshi bo'libdi, anglab qo'shildik, deydi.
1: U davomliq doimlashtiriladi, juma. Endi ba'zilar, endi takshirmay deb o'ylab qolmanglar, chunki nurg'un toksiklarni mashinaning ustiga bis paketkinni ko'rdik, shundaqmi?
0: Ha.
1: Endi menginingni ko'ray, dedi. Endi yangidan chiqayotgan bo'lsa, yana davomliq turda qattiq zarb berildi. Balkim ba'zi otalarimi qatna saqchilardan telefon kelgan bo'lishi mumkin.
0: To'g'ri.
1: Eliq ballarni keyinik mingizib. Ballarni atab tutib oldi bularchu, tutilib turib, undan keyin otalar xabar qilib, otalar kelib aketdi. Shu vaqt qisi bog'orliqda ularning toksiklini bermadi. Shuning yo'g'i hozir azroq pasib qoldi, shundaymi?
0: Shu anim bo'lsa.
1: Burunlardi degan mang'ilonmaydi zada. Bog'an sir ko'payib ketyotgan, bog'an sir avjilab yotgan. Demak, hozir qaraydigan bo'lsak, qalpaq kiyib yo'lning o'ng qo'l tarafida mingayotgan do'stlarimizning bog'an sir ko'payayotganligini es qildik.
0: Shundoq, unda hozir yana oldidagi vaqt bo'ldi-ku deyman men.
1: Bo'ldi, yana bir qaytim deydi.
0: Yana bir qaytim oldi deydi o'ng'ichilar, chunki men so'rgan telefon nomerini so'rayotgan o'ng'ichilarimiz mi baka? Ama Ürümçi, Taşimin Kuası, Halkara Nurk Şerdisi biz aldın kızılı dımışın çek taşı yukatını kıgan haberinle ba. Şu Nurk Şerdisi'ndeki 6. kaybetki Nurka, Hürümkim, Asıraş Merkezi ticaret başladı. Şu münasat bilem, ama bu Nurka dayımız Hürümkimlerini juğuzduğun iş bolsa, asırtıdığun, pasonun özgertıdığun, renglerini əsigi keltürdüğun, yani turaklıq temperaturda saxlaydıgan, bu ritmi boyunca tükküzüdüğun müştaq mülazimetlerini ipasaq buludikken, müştaq mülazimetlerini qilib berdi ekanda. Endi mushu tijorat boshlanganlik munosabati bilan 8-inchi ayda mushu 19 yuan 9 mo'g'a biz mana 499 yuanlik yug'zalaydi ekanmiz. Asli basi 499 yuanlik yuvish basi, hozir 19 yuan 9 mo'g'a 399 yuanlik dezinfeksiya qilish basi 9 yuan 9 mo'g'a tushirilibdi. Bo'lsa mushu fursatdan foydalanib chapalaringlarni mushu nur qurum kiyimlaringlarni yug'zib olsanglar bo'g'ida ekan. Undan boshqa mayli nur qurum kiyimlarni setib olmoqchi bo'lsanglar yoki asratmoqchi bo'lsanglar Xuası xalqara nurk şərtisik berinla. Əndi Ürümçidin başqa jaydiki dostlarımız, bizimi kimlerimiz bati juğzaylı desanla, rayon numarı 0991, telefon numarı 77-99-286 numarı bilan ala qılışanla, telefon qısanla, şu nurkini uzanla turuşuq jaydın, əvət pəsanla mı buludu,
3: Ən yeni yol uçori və əla mülazimət 107-də tötdü. Abdomobilinizga o'ltiriblar, radio chastotangizni 107.4 to'g'irlashni unutmang.

0: 107.4 Patnaş Sanat Radyosu. Avtomobilga çıkıpla 107.4 Patnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Patnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Patnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Mol mezmunladın haberde bulun. Kaderlik avun uçula yollarımızda biz Emre programımızda davamlaştırıp atınız.
1: Şunda kalın uçulayını programımız ahırlaşıkçı da avun uçurla bilen katına sanla buludu.
0: Yakan Mağarıp İdarısı'nın aldıdın çını bak açal terepki karap menişti maşini bek köp tostuş ba dedi badam taksi.
1: En karını uçuru karsak hazır mağı ürümçe koydun yukarı süratik yolu mağı sizengi manganti süratik yol çıkış iğzi iğir tosulup getti. Tosuluş ağırlığı 3-4 kilometr de uçur yolluğun ki bu hili tosuluş kemsi bu 3-4 kilometr olsa.
0: Niyaz Ali Can'ın uçuruyu?
2: Görev yatırdı, Kaşkar'ın uçur belirtiyorum. Can Fodençan'ın adını Donkan Kuşan Şehir'de aldı. Geldim bir şey yapıyordu. Boş bir şey yapıyordu.
0: Buldu rahmet.
1: Yine Cevlan.
3: Başı, tamam kuşu ve kallar, turşkıplarla, elkın maşından avazı oldu.
0: Bıldı, bunun adı ki onda kınmaydı Cavlan.
1: Aşını mı bir taraf kılıp atıdı? Onda
0: kınmaydı. Cuma köydünüzde Cavlan ya, yol yollarda tosap katına sakıştırımız katlık tüzeşini iprav atıdı hem daimlaştırdı digendek ya. Ama Abdülmücid Buğsun işçimliği Buğsun.
1: Buğsun da
0: bu. Bu Buğsun işçimliği deyken kanda işçimlik de sizge evet koydu karan. Bu mesela mağdursuzlanganda, meni koşup işligende, uzun yıllık avtomobile edigende, çarçıganda, mügidek baskanda birini işçi varsanız uykunuzunu açılgan içimlik, toşkan zedik kan materyal kılıngan, şeker miktarı töven, bedenge kuvvet verdiğin içimlik. Renlik içimlik mi? Depsiz şu hem de seri kırak geliyordu.
1: Doğru.
0: Şeker miktarı töven durdu. Sağ uçurak geliyordu anlıkçımız. Bu muşunda işçimlik. Bunu çok kıran mın söz yapmayken bilen siz bir yerip marasımını evet yapıyorduk. Buraya talla bazarları kırıp işçi bakka baktır. Anın kendin cevabını tekim yakışı tapalıysız. Bulam da resimini evet bireyli desek bazı anlı kuşlarımız şu işçimlikten özünü evet verdik akşayımız deyip düşünüp kalkan buluşanla mümkün. Ya sürtün evet yapıyorduk. Tapanmayı kaldıran anlı kuşlarımız için sürtün evet yapıyorduk.
1: Tensaraylıq çınfının aldıdaki yolla koşulmuştu maşın köp azraq tosuluş ba deydi Nura paydalanıp qelanla.
0: Boldu. Yani çö yani qaysı yol bilekleri ketip atsılar onu osla.
1: Abdirim kake qılan.
4: Oyuz yatıda tör qozulu yol qavri. Sende on yol ne? Her bayılan yol yığılsın. Peygan yol yığılsın. Kırak maldır. Yolda maşını köp ama tosuluş.
0: Boldu. Abdu deydi Ulanbay yelimiş bir pasının 13 gün oturup kakeçi yollara vanka. Dika uçurun yollaptı. Rahmet.
1: Kuanhu körükünün astı her şekil yönüştü avtomobilla pek çıkken tur taksisi yasıncanın uçuruyor.
0: Sağır bol bile sanıştık olsun. Evet değil verdiniz. Yakşı. Yigin namaktayı dep koyup tükü ayılım ha.
1: Bu musu aşına dikkat kısınız o çüşettiniz.
0: Şu emesin mi?
1: Bize taşlaydınız iğırlıkınız.
0: Ya bu ayal iğırlık taşlap çömüşsün canım. Yoktu Ömer'in uçurunu anlaydı.
2: Yakşım siz nevlet ki aşı sinekine gireriz tutuyorum bakayım yollap bana.
0: Mağak oldu.
1: Buldu hazır yollap ben sana.
0: Buldu siz mi? Birini ip iç çıpıyorum ha. Ya ama tapmak biraz tesir etken dedik ama uçurga vakti de çok ımaşı 5-6'ını bırak da iliyor onlar canım.
1: Yani Aykı yayı.
4: Ya şimdi o kırtık mevcut madem. Telefon versiyonu aldım Ravan'ı.
1: Makul.
0: Kayfandaşını aldım da.
1: Abdüma Ulanbay yelimiş bir fazladan 12. oturuk gelgeçimi yollar avan geldi. Uçurunu berip de.
0: Makul. Abdümecid tapşırıp aldım.
5: Rahmet.
0: Çengem olsanız buldu. Rahmet.
1: Buldu.
0: Ürümçer'in uşkildik avarayı malumatı yeni bir kitim karaydıgan basak. Bugün keçidini ert kündüzü geçe Ürümçe'de hava bulutluk temperatura 25'ten 34 Celsius gradus geçe.
1: Әнді әт кечеден өгілік күндіз кече, ава бұлытлық температура 24-тін 34 селесия градус кече.
0: 8-ның 16-ші күні кечеден 17-ші күні күндіз кече ава бұлытлық

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlayış alanı karşı alımız. Bugün 2026 yılı 8. ayının 14. günü, Cüme.
2: Avval xabar ayığı nazar selip baqayli. Bugün keçidin ət günüzgece Şincan'daki tüzlənliklərinin köp qısım caylarda 35 Celsiye gradustun yuqri temperaturlu xabar ayı körülüdü. Buna cidə Turpan şəhri, Qumul şəhərinin qısmının rayonlarda yuqri temperatura 40 Celsiye gradustun aşıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgece hava bulutlu. Tövən temperatura 25 Celsiye gradus, yuqri temperatura 34 Celsiye gradus bulutlu.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, Atunum Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Nazarıtı da təkşürüb tətqiq qılğanda, həm də alaqadar xadımla bilən söhbətləşkəndə, köp qıl tədbirini tən qolunub, işqi uğurluş işini ilgiri sürüb, kapalatını küçəyitib, ixtisaslıqlarını toplab, yuqru süpətlik tərəqiyyatını alğı sürüş, xəlqnin bəxt saadetini küçəyitişkə küç qoşu gerək, dəb təkidlidi.
2: Memleket boyunca tunci ekologiya mohit pidaylar mulazmet iyida Şincan'daki cayla köpkül ekologiya mohit pidaylar mulazmeti pahaliyyatlarını kanat yaydırdı.
1: Atınım rayındaki cayla şehir yanılaş hizmetini yukarı süpette algı sürüp saklanma boşluktan genimi canlık paydalanıp kişilerin yaşayış mohiti süpetini yukarı götürdü.
2: Şincan'ı yardım beriş küçünün törtküste 21 Vendro Kudu'ki Bayna Yasetki 190 min her millet amını ozuklandırdı.
1: Meyvelerinin hoşuydu, etrafı taraldı. Beylikla semirip, menziri güzelleşti. Nurgun cayda tatlıq su beylikleri merkezlik tutulup, bazarı selindi.
2: Ziyan paydı aylandırıldı. Mekna Yasetki 100 min mu toğraklıq, kelgün mezgiledeki yakın deryasının ikin suyu bilen soğuruldu. Әмді қабарлы аңнаңла.
1: Станциямыз қабарлы. Атоным райлық партия комитетінің шудесі Чан Шаучан. Атоным райының рәйісі Әркен Тунияз. Бүгін Атоным райлық адам күші байлықы вә іжтимаи капалат назартыда тәкшіріп тәтқиқ қылды, әмді алақыдар хадымла білен сөхбәтләшді. Чан Шаучан мұныланы тәкітледі. Baş şuji Xi Jinping'nin ijtimai kapalat toğrısıdaki muhim bayanlarının çoğunkır ögünüp ızcılaştırıp, yeni tərəqqat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini toluq, dəlcayda, umumizlik ızcılaştırıp, cəmiyyət muqumluqi ve əbədi əməllikdən ibarat hizmet baş nişanını puhta çın tutup, Cunhua milleti ortak gəvdisi eğini müstəhkəmləşdən ibarat, asasi liniyanı zıç ördəb, xalq mərkəz qılınğan tərəqqat ideyası da çın turup, nərsigi məbləq seliş bilən, ademgi məbləq selişini zıç birləşdirişki türtke bolub, adem küçü baylıqının eç paydilinişini küçəyitib, işqi uğurlaşdırışını muqumlaşdırış, texniki maharətini aşırış, kapalətini əlalaşdırış, hayati küşünü urğutuş, həv xətərinin adını eliş hizmetini puhta yaxşı işləb, xalq turmuşu kapalət torunu üzlüksiz zıçlaştırıp, Şincan'ın yukarı süpetlik tərəqiyyatını algı sürüş, her millet amasının bəxt saadetini küçəyitişki teximi zor küç qoşuş gerek. Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, Atınım Raylıq Amivi İşqi Uğurlaştırış Mülazimət Mərkizdə Pütkül Atınım Rayının İşqi Uğurluş İşini İlgiri Sürüş və İşqi Uğurluş İşqi Mülazimət Qılış Xizmət Əhvalini təfsili ilgilidir. Atınım Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Nazarıtı da İctimai Kapalat Kəsbini Beciriş Əhvalini gördük. İctimai kapalat kəsbini bütün Şincanda bir tutaş beciriş, Bingtuan bilən yerlik bir tutaş beciriş, 5 dərəcəlik beciriş xizmət tonuşturuşunu anladı. 12.333 məsləhətçilik mülazimət mərkizdə xizmətçilər bilən çoğunqır pişkiri almaşdırıb, şəxini nesi qaldırışını tüzəş xizmətinin ünümünü təkşürüb tətqiq qıldı. Arqadan Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, Atılım Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Nazarıtı rəhbərlik pənsisinin əzaları və nazarətki qarışlıq orulardaki məsul yoldaşla Atılım Raylıq təşkilat, tərəqiyyat və islahat, maarif, maliyyə, dövlət mülki qatarlıq orulurdaki məsul yoldaşla bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Atılım Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat xizməti doklatını anladı. Çön Şaucan bunu təkidlədi. Her millet amasının yukarı seviyede toluk işki orulaşını ilgiri sürüp, işki orulaştırışını aldınkı orunu koş yetekçilikini küçeytip, sahanı baş kuruşta çokum işki orulaştırışını baş kuruş, kesbini tutuşta çokum işki orulaştırışını tutuş, istimalı ilgiri sürüşte çokum işki orulaştırışını ilgiri sürüş, türlerin yolu koyuşta çokum işki orulaştırışını kenaytışta çıntırıp, iş orununu mukumlaştırış, sığımını aşırış, süpütünü östürüş hareketini çok kur yolu koyup, Ali Mektep Pütküzgeller Katarlık noktuluk kişilerini işgü orulaştırışını gevdelik yakşı tutup, Cenubi Şincan'daki amının işgü orulaşış yolunu köpkül tedbirini ten kolunup kenaytıp, işgü orulaştırış sığımını üzüksüz mukumlaştırış ve kenaytış gerek. Adem küçü baylıkların eç paydalanışını küçeytip, kesbi texniki ixtisaslıkları ve texniki maharetlik ixtisaslıklarının yetiştirişini küçeytip, kesbi texniki maharet boyca karatmanlık terbiyeleşini pahalı kanat yaydırıp, bilimlik, texniki maharetlik, icatçan sanayet işçileri koşununu zoraytip, yukarı katlamlık ixtisaslıkla ve ciddi ihtiyaclık kız ixtisaslıklarını kirgizüş yetiştiriş salmakını zoraytip, teximi köp pen texniki başlamçı ixtisaslıkları, kaltı İnjinerler, çoğun devlet hünervallarını yetiştiriş, barlıkı keltiriş. Emeli bahalaş ölçümünü çıntırıp, emeli hizmet iktidarını gevdelendirip, tekimi köp yukarı sapalık ixtisas igesini Şincan'a gelip töp koşup, netice yartışkı toplaş. İctimai kapaletinin dairesini kenaytış, süpütünü östürüşünü algı sürüp, İctimai soğurtunun kaplaş dairesini kenaytıp, İctimai kapalet teminatını normal köpeytiş mekanizmini mükemmelleştirip, şehir yezi ahalısının yaşanığında kütünüş teminatını köpeytiş hareketini çoğunkır yolu koyup, İctimai kapalet bir hatarlık torunu müstehkemlep, zıçlaştırıp, İctimai soğurtu fonunu nazaret kılış başkuruş ve kımmetini saklaş, kımmetini aşırışını küçeytip, her millet amısının yaşanığında kütünüş pulu, can saklaş pulunu kat'i yakşı koğdaş. Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet siyasi ve mulazimetinin yukarı süpetlik teminatını küçeytip, Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet mulazimetini elalaştırış, yükseldiriş yili hareketini tutku kılıp, siyasetini elalaştırış, mulazimetini yükseldirişini umumizlik algı sürüp, süni akıl bilen Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet hizmetinin yukarı terakkatını tezletip, Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet mulazimetinde yeni yaçı işgü orulaşkan emgekçilerinin hukuk menfaatini kapaletlendirişini küçeytip, bazarını nazaret kılış başkuruş ve emgek kapaleti teptişliki boyuca kanun icra kılışını küçeytip, emgek maceralarını muvafık el kılıp, kiliplik, tertiplik, adil muvafık, öz ara nep yetküzüp, ortak payda alıdığan, inak mukim emgek münasveti orunduş. Partiyanın Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet hizmetiki bolgan umumizlik rehberlikini küçeytip, partiya komiteti bir tutaş rehberlik kılıdıgan, köp tarmak hemkarlışıdıgan, pütkül cemiyet ortak katnışıdıgan hizmet endisini mükemmelleştirip, Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmaklarının rehberlik benzisi ve kadırlar koşunu kuruluşunu küçeytip, doğru siyasi netice karışını turguzup ve emelde körüstüp, partiya stili patlık kuruluşunu ve çirik karıştırış kürüşünü çoğunkur algı sürüp, amının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeşini çoğunkurlaştırıp, partiye azaları kadırlarını kaide ve intizamı rayıkılış aldınkı şartıda mesuliyetinin zimmesine iliş, işkilip netice yarışı yitekleş gerek. Kadın kebin mukiyet car mukamet pahaliyetki katnaştı.
2: Stansımız Xevri 4-nji qitimlik mamlakatlik ekologiya kuni kelgan paytda avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti bugun ekologiya muhit qonun dasturini tashviq qilish, izchillashtirish yo'lga qo'yish suhbat yig'ini ochib, Si Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini cho'nqur o'rgandi va izchil

0: ilgirilik sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Bu yıl kırgenden bu yan Atınım rayındaki cayla şehir yenilaş hizmetini yukarı süpette algı sılcıtıp, saklanma boşluktan genimi canlılık paydalanıp, kişilerin yaşayış muhiti süpetini yukarı götürdü. 8. ay sayahat altın mezgeli. Ürümçi şehrinin Tian Shan rayonidagi Xinjiang Millatlar ko'chasiga kelgan sayyohchilar nihoyatda ko'p bo'lib, ilgari sal qonirab qolgan ko'chalar bugungi kunda jonlanib, yorqin tusga kirgan edi. Nurg'un foto surat havaskori piyodalar ko'chasida sayli qilgach, yangidan bezab yasalgan o'zgacha agmi ishik, ochiq rangli sizmi tom va bir-biriga giralishib ketgan qopartma naqshlarni foto apparati bilan bir-birlab xotirladi. Ürümçi şehirdeki foto sürat həvəskari Min Yue Chang mundaq dedi. Xinjiang Millatlar Kotsisinin ilgiri kəsb faaliyeti nokul qaçdışı boyumlarla qartılgan. Bir qatar addi idi. Özgertilgenden kiyin bir qısım Wanghong aşxanala yemek içmek dükkanları, daka qilishki tegişlik sənət nuqtları barlıqı kəldi. Mihman saraylarının kəsb faaliyeti mu bir qatar mollaşdı. Bu sənət icadi tübülən şuğulun işimizga kolaylıq yarattı. Xinjiang Millatlar Kotsisi 2001 yılı kurulgan. Kuruluş kölemi 48 000 kvadrat metr bolup, uzak müddet bekar turganlıktan üskünü əslahaları konurap, ciddi remont kılıp, derecesini östürüp, yaxşılaşğa toğru kelgen. 2025 yılı 9 ayda şu cay, ən-ənevi koç kıyafetini kaydedin bizep, yağmur suyu, yundu turbu torunu almaştırış Katarlık kuruluşla arqılıq koçini her tarafını yenilaşını işgaşurdu. Bu yıl kırgendim diyen Ürümçi şehri, Canlay Çın, Xinjiang Milletler Kotsi, Konu şehir ülke rayını kuruluşunu bir gevdileştirip algı sılcıtıp, Konu şehir rayınındaki milletlerinin yuğuruluş tarihi merniyet tomurunu koğdaşta çın turup, merniyet sayahatının derisini östürüş, Oltırak rayının süpütünü östürüş Katarlık özgertiş kuruluşlarını mas kademde emelileştirdi. Xinjiang Millatlar Kotsisi turini yürüştürüşki mesul hadim Lu Yunsha növette Millatlar Kotsisida berpa qilingan mehman saray topining 1100'den 1200'gacha karvat bilan ta'minlab, Erdochov rayonining sayohat mulozimati bo'yicha kutib olish iqtidorini unumlik o'stirganligini tonishtirib bundoq dedi. Chong bazar savdo kasb holati bilan moslashishni kuchaytirib, sayohatchilardan o'rtaq foydalanish, maydonning orom elish manzarasi, chiroq bilan yoritish, avtomobil to'xtatish uskunalarini yurishlashtirish qatorliq qattiq detal aslahalarini mukammallashtirib, kunduzlik va doimlik tijoratni kuchaytirib, kechalik iqtisod iste'molimizni jonlantirdik. Ürümçi şehri bu yıl Milletler Kotsisini öz içige algan şehir yenilaş hareketi yetekçi fikirini oturgu koyup, konu koçu rayolları ve sanayet mıraslarını özgertişki karıta, koğdaş bilen paydarın işgit hen ehmiyet biriş, varislik kılıç bilen yenilik yarışını birleştirişte çıntırıp, tutaştırıp biriktiriş, türge ayırıp tedbir kolonuş arkalık bir türküm haslıkı roşen ülgü türlerini berpa kılıdı. Ürümçi şehirlik şehir universal katnaş türüm tadqiqat merkezi, relislik katnaş türü kuruluş merkezi, şehir yenilaş mahsus bərinin ali injineri sünni tonuşturup bunlar dedi. İlgiri şehir yenilaş özgertiş türlerini tarqaq kiçik dairede elip barattuq. Bu yıl Konu Oltırak rayon, Konu Koçu rayonu, Zavut rayonu, Töven Ünümlük bina Katarlık, yenilaş baylıklarını bir tutaş biriktirip, fonksiyelik mas uğurlaştırışını yanımı küçeytip, rayonlar kıyafetini bir gevdileştirip başkuruş tezgirleşini küçeytip, şehir yenilaş özgertiş türünü küçük dairde kanat yaydırıştın dairleştirip elip bir işgı türkü bolumuz. Şehir yenilaş bilen bile gene halk durmuşu süpütünü östürüş gibi kuvvet koşuş gerek. Qashqar shahri mahalla giralashma ommaviy mulozimat yurishlik qurilishini zo'r kuch bilan olg'a siljitib, xalq turmushi mulozimatini mahun musofada ekologiyalik suv to'liqlashning bexatar tartiblik olg'a siljitilishini qo'g'dirdi. Makit noyalik to'g'roqlik o'rmonchilik maydonining kadri Emin Mamat mundoq dedi. Har kuni suv yetkazish o'stig'ini bo'ylab 20 necha kilometr chorladik, qo'g'dirdik. Ekologiyalik su to'liqlangandan keyin to'g'roqlar baraqsan o'sdi. Tabiiy ko'paygan to'g'roq ko'chatlarining o'sishi mu yaxshi bo'ldi. Yovvoyi hayvonlarmi ko'paydi.
1: Stansimiz xabari. Abdulim rayonlik 15-chi navbatlik tanarkat musobaqasi va 11-chi navbatlik millatlar an'anaviy tanarkat musobaqasining futbol musobaqasi tunugun G'ulj shahrida boshlandi. Futbol müsabıqısının başlanış mürasimi 17 yaşdan tövbelle grupsi boyunca ili

0: Маслышы жәдіке ипадысты найт раз болдым. Команда әзалырымызның азыр қақпалы интайын яқшы. Илей вәкілдер командасының әзасы Әзмет Сыдықчан мұндақ деді. Ғалбе коллектив қымансып, кейінгі қадамды біз яна ішкі майдан кәскен мұсабық қылышымыз, ипадымызны текім яқшы қылышқы тіршіміз. Bu növbətlik tənərkət müsabiqəsinin futbol türdə Şincandakı hər qaysı vilayət oblast şəhərlərinin futbol tənərkəçiləri ayrımalda oğullar, qızların 13 yaş, 15 yaş, 17 yaşdan tövəllər qrupu ayrımısı boyunca müsabiqələşdi. Hər qaysı qrupu ayrımısında yəki aylanma yəki qrupları qayçılaşma müsabiqə tüzümü qollanıldı. Hər bir meydan müsabiqədə hər bir komanda 6 adam almaşdırısı buludu. Musabiqa 8-nji aýynyň 26-njy günigiçe dowamlaşdy. Qumul şäheri wekiller komandasynyň äzasy Mehmet Mutallip mundaq dedi. Bu gitimki musabiqada ýagşy netijelerini golga keltirişni, haqiqi sebäbimizni namoyon qilishni ümit qilaman.
1: Stansiýamyz muhbiri balgyn habar kılıdı. Herkeçen yögümü resim, garbi kısımını kankülendi içiş baş temisindeki mayboyak resim körgezmesi yakında Şincan Güzel Sanat Sarayı'da başlandı. Körgezmige garbi kısımının adimiyet menzirisi bilen devir terakkat özgürüşü tutaştırılgan nurgun nadir mayboyak resim eseri toplandı. Bu kıtımkı körgezmide sırfen Güzel Sanat Şöyeri'nin 2025 yıllık Devlet Sanat Fondu boyunca garbi kısımını kankülendi içiş baş temisindeki mayboyak resim ihtisaslıklarını yetiştiriştirinin neticesine tayinip, 4-nji nöbetlik garbi kısım sanat körgezmesindeki münevver eserle yuğurulgan cem'i 69 parça mayboyak resimi körgezme kılındı. Körgezmede dikkat garbi kısımdaki keng tuprakka merkezleştirilip, mayboyak resim sanatini vasıtı kılış şeklinde Sichuan Şinjan sanat almaştırış köyrüki berpa kılındı. Körgezminin pilallı kutisi, Sichuan Güzel Sanat Şöyeni Parkiye Komitetinin azası, muavin müdiri Wang Chaogang tanıştırıp mundaq dedi. Asasıqı pütkül garbi kısımının mereniyet, ıqtisat kuruluşu ve cemiyet terakatıdaki bir kısım yepyeni kıyafet obrazını başlayımı kılıp, garbi kısımının kank ölemde içtiki hazırkı haletini canlılık gevdilendirdi. Bu kıtımkı körgezmeden paydalanıp, pütkül garbi rayındaki cümleden ıqtisat, edebiyat sanat bulup mu, sanat çehetki Allah'ını öz işe algan hem türkülükünü küçüğe yetişini ümit kılımız. Körgezmede yeni devredeki garbi kısımının terakkat kıyafeti merkezlik gevdilendirilip, bed'ilik bilen huzurluş karakterine tan itibar verildi. Şincan Sifan Daşösi Güzel Sanat Şöyanın muamın müdiri Wang Jin körgezmini körgenliğinkin çoğunkır tesiratkı iyi bolgalıkını büldürüp mandak dedi. Tehimi köp universal materyallar, cümleden en enevi resimler cehetki her hıl resim sızış sistemisi yuğurulgan güzel sanat icadiyet eserlerini gördüm. Bu bana süpet ya ki şekil cehette bolsun yeniçi tuyğu beğişledi. Körgezmedeki eser mezmuni, temisi de yeni devirde halkımızın turmuşu da yüzbergen alem şumul özgürüşle gevdilendirilipdi. Ekskursiyacı Çü Şüyin mundaq dedi. Sanatkarla turmuşku naiti yakın bazı körünüşlerden paydalanıp, garbi kısımını kank ölemde içtiki özgürüşlerini gevdilendirilipdi. Bu bana naiti yakışlık tuyğu beğişledi. Körgezme 8-nji aýynyň 23-nji günigiçe dowamlaşdy. Ekskursiýaçylar Şinjan Güzel Sanat Sarayy Weishin ommavi subsidiýadan paýdalanyp körgezmeni görüşni haksız aldyn kelişsi boldy.
0: Stansymyz habary. Çigra raýonyndaky haýriýet işleri Tian Shan'ın muhabbet temsilki 2026 yıllık hediye kılış faaliyet yığında Xotan, İli, Qashqar qatarlıq çaylarda ötküzüldü. Asasi katlanki amma umumi kımmeti 85 milyon yuan yığın 410 milyon artı hediye kılıngan kiyimini tapşırvaldı. Bu qitimlik faaliyetini Jungu ilmi toqumichilik sanayiti cemiyeti, Jungwa Si Yuan kuruluşi fondi cemiyeti, Toqumichilik Nuri Pantexniki Maarif Fondi Jemiyeti, Xobi Ölkilik Xeyriyet Baş Jemiyeti birleşip ötküzüp, Şinjanın keçi bilen kündüzünün temperatura perk çoğun kış pesli uzun buluşta kelimat alaylıki maskeledigan pobayka, mamuk çapan, ıssık saklaş iştini, balılar kiyimi, mayka, köyümlü katarlık 13 türini öz içig algan, yeni, markalık kiyimlerini ediye kıldı. Xotan vilayeti, Qashqar vilayeti, İli oblasti, Bordla oblasti, hem de Aqsu vilayetinden ibaret 5 vilayet oblastının 12 nakiyasetki töven kirimlik aile, kargoçisi yok yaşanğalla, qiyinçliği ba okuguç.

Hürmetli radio dinleyiciler, Tan tarbiya ve sağlamlık programımızı yaqtırıp anışınlarını qarşılamız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Ana programımızı başlayıp gettik. Anlıqçılarımızın programımızı oralaştırılığı məsbulanı anlıqaş dağınlıq programımızı qatnışıp uçurlan yollab tırışına qızın qarşılamız. Beşin süpümüzün numarı XG1074 FM. Qani radio aldırki dostlarımız qayyalada turup programımızda anlavatsla qaysi yol bilekleri kitip arsla. Programımızda qatnışıp uçurlan yollab tırışınlarını qızın qarşalımız. Biz aldı bilen, Ürümçinin kəligisi 3 günlük hava raydın məlumatıqı dikkat qıbaqsaq. Ürümçi rəpi gün keçirin ət gündüzgece hava bulutluq bulup, yuqır temperatura 34 Celsius gradus, tön temperatura 25 Celsius gradus buludu, 3-4 bal qarbi şimal şamil çıxırı. Muşayının ki 15-ci günü, yəni ət keçirin, ögünlük gündüzgece Ürümçi rə hava bulutluq bulup, yuqır temperatura 34 Celsius gradus, tön temperatura 24 Celsius gradus buludu, 3-4 bal qarbi şimal şamil çıxırı. Muşayının 16-ci günü keçirin, 17-ci günü gündüzgece Ürümçi rə hava bulutluq bulup, yuqır temperatura 35 Celsius gradus, tuan temperatura 25 Celsius gradus bo'ladi, 3-4 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Demak, kelgusi 3 kunda temperatura asosan o'xshash, yuqori temperatura 34, tuan temperatura 24. Havo bulutli, azroq shamol bor ekan do'stlar. Shuning sirtidan chiqqan chaqda yanlam ta'kidlaydiganimiz do'stlarimiz mushu ko'proq suv to'liqlab turaylik, amal bo'lmishi uchun qichishlari sirtlarga chiqmagan bo'lsak. Programımız başlanıp lan dostlarımızın uçurlar yitip gelişke başlapdı. Anlıqçılarımız ne kızgın karşalımız. Qeyim efendi muxşikepsiz karşalımız. Sökra hanım siz muxşikepsiz karşalımız. Baxit isimlik anlıqçımız siz muxşikepsiz karşalımız. Meryem adımız mı programımız ne yaxdırıp anlayıp doxşikepsiz karşalımız. Səvi siz muxşikepsiz keşliğiniz qeylik bolsun. Səhər bulbul adımız mı programımız ne yaxdırıp anlayıp doxşikepsiz.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılı şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, paytop oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katma senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ettigen ya küçüştün kin çınıkış. Çınıkıştın kin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Söz toz suyunu az azdın, köp kıtım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pesilde çenikiş yana ruhi keyfiyatını tanşaydı. Hoşal halette çenikiş intayin mühim.

Hürmetli radio dinleyiciler, Prius Yatra 4 qatnas sanat radiosidan bevosita tinglatgan tan tarbiya va sog'lomlik programmasini davomlashtiratimiz programmamiz Sinjon radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Solushitingda masqaramda anglatiladi. Programmamizning Solushiting atsirimi anshanani qarshi olamiz. Qani do'stlarimizdan Abdu apandimning uchura qarsak, Abdu apandim Tianshan Gongyaning oldiriki yo'llari mashinalar ko'p tapdi. Xushin ultra xrayonning oldida mashinalar sal ko'proq tapdi. Abdu

Hürmetli radio dinleyiciler, diqqətinizə davamlıq savatlar bolsun. Yürek suni güpildirtib içişdən ən qorxudu. Biz daim təkidləb gəlibətimiz. Suni çoxum az-azdan köp qitim içişimiz kerak. Hər kəsmi şu güpildirtib içişkə bolmaydı. Bolubmu şu tonlat qodunmu şu muzdek suni içib güpildirtib içiş, son tonlat qodunmu şu suni elib güpildirtib içiş bu nəyitə ziyanlıq. Amma həm də issiq günləyim. Adam ussığında ixtiyarsız hem de şu suni güpültetip içirgan işlerden hem de sakit boğulup olmaydı. Lekin bu yürek nisbeten çoğun yuşurun abed. Su tez sürette adam bedenine girip aşkızan üçe yolları terapidin köp miktarda sümürülse kan suyuklanıp kan sığımcanlık eşip yüreknin hizmet miktarı, yürek muskulunun oksigen serbiyatı munasbalda eşip gedidi. Yürek zayıflaşken bimarlarga nisbeten etkanda suni güpildirtip içiş, hatta hayatka xavip elip gelişi mümkün. Su içişinin en doğru usulü, bayan biz de bütkendek, az-azdan köp qitim, aldırmay, her qitimde 200 ml etrafıda içiş. Bir qitimde 500 ml'den artıq içiş tavsiye kılınmaydı.

0: Maarif, medeniyet, köngül etiş baha körsetküçi 1.6%. Kiyim keçek baha körsetküçi 1.3%. Turmuş buyumları ve mulazmet baha körsetküçi 1.3%. Yemeklik, tamaka, araq ve sırtki yemek şimek baha körsetküçi 0.9% örlügen. Katnaş haberleşiş baha körsetküçi 0.7%. Turalgu baha körsetküçi 0.3% tövelligen.
1: 8 çoğun turdaki tavar ve mulazmet baha körsetküçünü aldınkı aynikigi seliştirganda 3 türde örleş, 2 türde tanşiliş, 3 türde tövelleş vaziyeti görülgen. Bunun içi de maarif medeniyet köngül içiş baha körsetküçü 1.11%. Turmuş buyumları ve mulazmet baha körsetküçü 0.14%. Başka boyumlar ve mulazmet baha körsetküçü 0.14% örülgen. Turalgu baha körsetküçü. Davalaş sağlıkını sağlaş baha körsetküçü aldınkı aydaki bilen tanlaşken. Katnaş, haberleşiş baha körsetküçü 1.19%. Yemeklik, tamaka, araq ve sırtki yemek içmek baha körsetküçü 0.17%. Kiyim keçek baha körsetküçü 0.14% tövelligen.
0: Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, dostlardın kegen uçurla bakken sizlere bir yetküzü ütteyleyin.
2: Sayarı bul bulu ya şu an. Zerikip de.
0: Zühre'ni seyginip de. Zühre belki mi? Bugün ədde iş kaçıp kala mı?
2: İşte bop kala.
0: Bop kalışı mümkün hem de Zühre'nin demiliş kaçan tuşu dikin tan. Biz mi seygindik Zühre'ni sileme seyginip sile dostlar. Bir netçi dostlarımız evet vardı dumana. Seygin kalıqının ihbadisi de bu. Hmm.
2: Mən sizlərge oxşaş ısıqəməs deysəm, maşinağa çıqqan bir xeridə kongtiyon aşqızda ısıp gettim dəb deydu. Biz ısıqəməs deyginimiz, mündaq çidiğusuz ısıqəməs xili, bir azıraq şamalba, aptap iliqi, bir qanç gün burunqı dək, ondaq pək udul iliqi çüşməydu, deməkçi, əmdi o xeridə ısıp getkən bulsuz, kongtiyon içpəsiniz buludu?
0: Hem de mademden salametlik ehvali, mavoylık, muhitlik, masalış iktidarı okşamaydı o karan. Mesela bir kısım dostlarımız bana naiti tonluğa, şunca hava bek ısıp gelsin, ısı hoş yakıdıgan çoğu, ısıgandaki ısıgamaydıgan. Bir kısım dostlarımız bana kızıp durduğun, andan ma ayalla mı, sel bir 40 yaşına aşkanda işte bize ısıydıgan bu kalımız hem de 50 yıkılla aşkanda. Şu hem de hem mademden beden şeraiti okşamaydı dostlar. Xeridalarının talepini yakışkan durup, şulanın ki talepleri bu içe, özanlarının en ala mülazımetini kılıp, bağmakçı boğan cayığa apırıp koyunla dostlar. Mesela bir kısım kişiler kontiyo içine katli yakış görmeydi. Şunda mı?
2: Doğru.
0: Mesela çoğunla bulup mu, kollarımız ağrıydı, iyi tüvütanla deyip, ısık olsun içi deyip utturdu. Belki olanın bedeni sıkalışı mümkün. Hem de bir kısım dostlarımız var kızıp durduğun soğalaydı, uxşumaydı dostlar. Seher bulbulim, benim tellerim her vakit koyan senden yalqıncap durduğun otuğu uxşaydı. Meyli radyo anlaştı bolsun, meyli turmuştu bolsun, meyli sayatı bolsun. Şunda bir xil devamlıq düşkün keyfiyatını saklayma da püçür verip du. Andın ciddi bir meslehetim var. Soraydıgan putunun tapandaki qadaq ne? Muş ölçemlik doktorxanağı berip. Şunda mı?
2: Doğru.
0: Kere keserlikle bölümüge körünüp ağızın. Ma şahsi yerler de ağızmayla dostlar. Mesela dezinfeksiye sıkanda, mesela ulaş merkezleri bağırla ya ki sırtta kadakalımız deyip otakalla bağırla. Hem de özellikle işen çıkılalısanla kandak ki men, muşu ölçemlik hükümetinin doktorhanıga, doktorhanısıgı berip, muşu teri keserlikleri bölümleri körünüp, şulanın körsetmesi boyunca bir taraf kılışanlarını tavsiye kılımın. Çünkü dezinfeksiye çoğun doktorhanının ölçemlik.
2: Doğru.
0: Mesela ulanın məxsus gün yaşıları bağ, ölçemlik dezinfeksiye kılgandınken, andın bizden yenimizde kilodaşı üsküllerçü, işletildiğin üsküllerçü. Ona mən cemuş noktalağı alay, dikkat kılgınanlar yaxşı dostlar. Onda bolsa davamlıq ve işin sübimiz kəyə uçurlar qarayıl dostlar. Məhmudcan Rısalədə də siz 40-dan aşdınız mı? Mən də 27 ətrafı da dəb oylayım ədəb uçur verib du.
2: Çoğunda vətdiniz.
0: Həm də 18 desəm sət durdu dostlar. 18
2: 20 desəm çü.
0: 20 nətçə işləb oylanla mənə ruhi keyfiyyatım ne?
2: Ruhi keyfiyyatınızı 18 uz duruyu versin işin bu muydu? Özümüzün işin davetimi, o 20 dəb oylanır.
0: Ya 20 nətçə yaş hazır. Özəmcəm də ruhi keyfiyyatım çü. Bir akıtın bolsun mu ufkam deyip koyanlar çok yaşarıp gittim hediydi seher bulbul hediyemiz. Hem de o tuş yanınız karab, ulturuşlarınızın katılıkınız karab, eğimini bede deyimiz hede. Ufkam divasak sattıra.
2: İşip gitti seher bulbul hediye. Balınız boya.

Mehri mabetlik ve illik çıray bulun. Çin köylünüz bilen dünyaya külümsürep karan. Her bir gününüzü aktif pozisiye bilen ötküzün. Sizge yardım begen ve sizge mehir şefkat yetküzgen her bir adamdan minnettar bulun. Turmuştaki barlık güzel nerslere minnettarlıkınız ziyade bolsun. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızın yaktırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılışı Deng'dan Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılışı Deng'a əpçisi dümü anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını oranlaştırdıq. Şinjanlı xalıq saxçısı Hu Beyda dəmeli vatqanda soğu çüşüp getib, optomobil içi de qapsılıp qağallarını kutquzdi. Yerim gecedeki kutquzuş. Beycanlı sayacılığa Qashqardan qaytqan denkin bir parça xat əvətti. Turpallıq işki Ali Mektep oquqçısı setilmay turup qalğan tavuzlarını ölkü atlap setib elib, 6,5 tonna mehir şefqat tavuzunu xayrı saxavat sodisi arqılıq 1,5 saatte setib boldi. Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları bolsun.

Dostlar, anlavatqanala, bir yüzyatıda tört qatnaş, Sanat Radiosu'nun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizge rahmet etkun bar programımızı. Programımızı devamlaştırıp atınız. Yerim kechedeki kutquzuş. Beyjinglik sayyohchilar Qashqardan qaytgandan keyin bir parça xat avatdi. Yaqında Tashqo'rg'on Tajik avtonom noyasidagi qatnash saqchilari mamnunlik hissiyatiga to'lgan bir parça rahmat xatini topshirib oldi. Bu xatni Xan Yilong apandi o'zi va hamrohlari bo'lib o'yat kishidan tashkillangan Beijing sayohat o'mikiga vakolatan yozgan. Hatta bu yıl 8 ayının 3 günü yarım gecede İgizlik Taşyolu'da yüzbeğen ciddi kutquzuş hikayesi bayan kılınıp, her bir söz cümlege minnettarlık hissiyatı sandırılgan idi. Şu günü gecede Xan Efendi ve onun emrahları bulup o 7 kişi Qonjirab Dövlet Dervazisi sapırını ahırlaştırıp, Dövlet Yolu 314. liniyasını boylap Qashqar şehrine kaydırdı. Xan Efendi heydigen abdumobil Qarısu Maykacılaş Ponkiti yol bölgeye gelgende, ihtiyatsızlıktan yol boyudaki ağıqlandırış tahtısı'a sokulup gitip, təqlik kısılıp qağalıqdan abdumobil toxtap qalıdı.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezilik taamlığı iğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurluğun. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetli radio dinleyiciler, amdede ikdanla turmuş bilimlere sahipimizge oranlaştırılan mesmunlar bolsun. Hasal çayını kandıq demleş gerek. Hasalın tabiiti mötüdül bolsun mu? Lekin soğuk kaynak soğuk demlep içiş bilen ilman kaynak soğuk demlep içişinin doğruluk sosiyeti tüptün okşamaydı. Soğuk kaynak soğuk demlep içse yötelini toktutup teretini davanlaştırdı. Bundaq hasal suyu yinçini kuvvetlep ısıqını kaytırış ünümüge ige. Bolup mu, yinçisi acizlap kuruk ısıq bulup kalgan kişilerinin istimal kılışıga mas geldi. Yinçisi acizlap içi ısıq bulup ketiş sebebidin çoğun teret kurgaklaşıp ketken kişilerge nisbeten etkanda hasalının üçeyini sılıklap teretini ravanlaştırış ünümüden toluq paydınış üçün hasalini çokum soğutulgan kaynak su bilen demleş gerek. Şunaqla soğutulgan kaynak soğu demlengen hasalini ak neşbit bilen maslaştırgandıla andın kuruk yötelini pesetkeli bodudu. İlman kaynak soğu demlengen hasal suyu ten aciz kişilerinin içişine tekimu mas geldi.

Burçak site kalıstıdın yakşı. Burçak site işken de kalıstı iş misi mi buludu deyiş doğru mu? Burçak site bilen kalıstı okşaş bolmağın türdeki yemeklik bulup, ikisinin aksıl miktarı okşaş. Hemisi asan hesim buludu ve sümürlüdü. Burçak site tərkibideki toyunğan yağ kislatası, karbon su birikmelerinin miktarı kalıstınikidin tövün. Kolesterin tərkibi yok. Tərkibide ösümlik, strolu mol bulup, yürek kan tumor kesili bimarlarının içişigi maskelidi. Ama burçak site tərkibideki kalsiy miktarı kalıstınikidin xilili tövün. Onun üstüge sinik, selin, vitamin A, vitamin B işkilanın miktarı mı kalıstınikidin tövün. Şuna her şekilisinin ozuqluq cahette özüge xas adaylık var. Her şekilisini içişigi buludu.

Atiganlik xabarlar programmasi. Saat 9'dan 15 minut ötkende Atiganlik yollarınızda biz Samira programmasi. Saat 11'de Sapırınızda biz Sırdaş programmasi. Saat 12'de Menin Abdumobilim programmasi. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil'a ait bilim savatla, Abdumobil 8-7-5 doğrusurki uçurla dektanlar buludu. Saat 13'de Çişlik yollarınızda biz Samira programmasi. Priyis Yatır Tüt Katna Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anıltılığın Çişlik yollarınızda biz Samira programısı Çişlik aramanızı əkmiyyətli kılgısı. Saat 15'de Kanun Sızgı Amira programısı. Saat 16'da Sızgı Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mikro muhabbet tavsiye kılındığın yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktif kiştarıqtırgan bu programının xanime təmlerini koldan verip koymam. Saat 17'de Gülgüncela programısı. Saat 18'de Katnaş Lenisi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şinjan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tenterbiye ve Sağlamlıq programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tenterbiye haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlıq saatleri dektanlar buludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Xayirlik Akşam programısı, bunun da yekimliq naqşı müzikla köngül aramın adı boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katnan Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetki radio dinleyiciler, endi Abdunum rayonumuzdaki 16 yerinin kelgüsü 24 saatlik hava rayidin malumatını anlattınız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 23'den 34 Celsius gradusca. Altay'da hava bulutluk, temperatura 17'den 33 Celsius gradusca. Çöçek'te azırak yağmur yağıp yine hava bulutlanıdı. Temperatura 18'den 35 Celsius gradusca. Olcada azırak yağmur yağıp yine hava içilidi. Temperatura 17'den 32 Celsius gradusca. Bortlada azırak yağmur yağıp yine hava içilidi. Temperatura 19'den 37 Celsius gradusca. Karmayda azırak yağmur yağıp yine hava bulutlanıdı. Temperatura 25'den 37 Celsius gradusca. Kuytinda azırak yağmur yağıp yine hava bulutlanıdı. Temperatura 22'den 38 Celsius gradusca. Şehanzira azırak yağmur yağıp yine hava bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradusca. Sanjara azırak yağmur yağıp yine hava bulutlanıdı. Temperatura 24'den 37 Celsius gradusca. Qumulda hava bulutlanıp yine azırak yağmur yağdı. Temperatura 22'den 35 Celsius gradusca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 25'den 41 Celsius gradusca. Korulda azırak yağmur yağdı. Temperatura 17'den 30 Celsius gradusca. Aksu'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 21'den 31 Celsius gradusca. Açta hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 20'den 34 Celsius gradusca. Kaşkada hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 20'den 33 Celsius gradusca. Xotanda hava bulutluk, temperatura 20'den 32 Celsius gradusca. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 23'den 34 Celsius gradusca boludu, 4-5 bal garbi şimal şamını çıkıdı. Hava rayidin malumat anlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.